Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

0: Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bir Molla Kasım.

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mal ehlil yakin ve münasahata ehlit tevbe ve azme ehlis sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' ve irfane ehlil ilmi hatta ekhafek.
2: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Kalbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbine anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümit.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi şu an kimler, nerelerden dinliyorsa, hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah bu programda size 3 tane yaşanmış olay, hadi buna hikaye diyelim, onları anlatacağım. Efendim biliyorsunuz bazen aksilik zannettiğimiz şeylerin altında çok farklı şeyler olabiliyor. Şu hayatımızda bazı anlar var. Bazen işlerimiz, başımıza gelenler hep ters gider. Öyle ya, şu olmuştu, ardından bu da oldu ve şu da oldu. Ve insanız, bazen kendimizi unutulmuş gibi hissedebiliyoruz. Ve neden isteğim olmadı diye hayıflanabiliyoruz ama zaman geçiyor ve parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Bizim için kötü zannettiğimiz, aksilik zannettiğimiz şeyin bizi koruduğunu, bir yere yetiştirdiğini ya da bir başkasının duasına vesile olduğumuzu anlıyoruz. İşte size anlatacağım 3 hikaye de tam olarak bunları anlatıyor. İlk hikayemiz Doktor İşhan Hüseyin'in hikayesi. Doktor İşhan kendi alanında tanınan hekimlerden bir tanesiydi. Bir gün başka bir şehirde yapılacak önemli bir konferansa davet edildi. Program haftalarca önceden hazırlanmış, konuşma saati belirlenmişti. Tanınan birisi olduğu için onu dinlemek üzere pek çok insan da salonda bekleyecekti. Bu yüzden yolculuğunu erkenden planlamış, hiçbir aksilik çıkmasın diye bütün hazırlığını tamamlamıştı. Ailesiyle vedalaştı, duasını etti ve evden çıktı. Hava hafif hafif bozuyordu sanki ama herhangi bir uyarı gelmemişti iptal için. Havaalanına vardı, uçağı beklemeye başladı. Derken bir süre sonra uçuşun kötü hava şartları nedeniyle ertelendiğini öğrendi. Yine bir saat kadar bekledi. Hayır, hiçbir anons yapılmıyor ve konferansa yetişme ihtimali her geçen dakika daha da azalıyordu. Sonunda daha fazla bekleyemeyeceğine karar verdi. Hemen havalimanının görevlilerinden birinin yanına gitti. Durumu anlattı. Oraya mutlaka yetişmeliydi. Aldığı cevap onun moralini bozdu. Görevli, en az 15-16 saat sonra yeni bir uçuşun gerçekleşeceğini söylüyordu. Bu olamazdı. Zaten birkaç saat sonra konferans başlayacaktı. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken, oradakiler, buradan bir araç kiralayıp karayoluyla yolunuza devam ederseniz, belki ucu ucuna yetişebilirsiniz. Çünkü gideceğiniz yer 4-5 saat sürebilir ve siz yetişebilirsiniz, dediler. Hemen bir araç kiraladı. Yola çıktı. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra gökyüzündeki karartı yerine yoğun yağmura bıraktı ve yağmur iyice şiddetlendi. Artık neredeyse gözünün önünü dahi göremiyordu. Öyle bir yağış vardı ki görüş mesafesi düşmüştü. Bilmediği yollarda ilerlerken üstüne üstlük bir de yönünü şaşırdı. Artık nereye gideceğini şaşırmış, yolun ortasında kala kalmıştı. Yağmurun dinmesini beklemekten başka bir çaresi yoktu. Neredeyse yarım saat kadar bekledi arabanın içinde. Ama yok, yağmur tüm şiddetiyle yağmaya devam ediyordu. Tekrar yola devam etmek istedi, kontağı çevirdi ama o da ne? Artık araba da çalışmıyor. Eli hemen cep telefonuna uzandı ama telefon da çekmiyordu. Etrafta ne bir benzinlik vardı ne de yardım isteyebileceği bir yer görünüyordu. Şiddetli yağmurun altında arabanın içindeki camdan çevresine bakanıp durdu. Nihayet uzakta belli belirsiz bir ışık gördü. Bu müthiş bir olaydı. O evdeki telefonu kullanarak birilerinden yardım isteyebilirdi. Çamur olmuş yollarda yürüyerek ışığın geldiği yere doğru yürüdü. Ulaştığında karşısına küçük,
mütevazi bir ev çıktı. Telaşla kapıyı çaldı. Kapıyı çok yaşlı bir kadın açtı. "Buyurun, ıslanmışsınız," dedi. Doktor teşekkür etti, durumunu anlattı. Yalnızca telefon etmek ve yardım çağırmak için geldiğini söyledi. Kadın havlu verdi, üstünü başını kuruladı doktor. Evin imkanları sınırlıydı. Maalesef telefon da yoktu. Kadın, "Evladım, yağmur dinene kadar burada kalın. Sonra Allah ne verdiyse size bir şeyler getireyim mutfaktan," dedi ve içeriye geçti. Doktor o yaşlı kadının dışında evde kimse olmadığını zannediyordu. Derken diğer odanın bir köşesinden gelen zayıf bir ses duydu. Ayağa kalktı, şöyle kafasını uzattı. Küçük bir çocuk yatakta yatıyordu. Çocuk belli ki çok hastaydı. Çocuğun yüzü solgundu. Nihayet yaşlı kadın elindeki tepsiyle sıcak bir çorba ve bir dilim ekmek getirdi. Doktor az önce duyduğu sesi ve gördüğü çocuktan bahsetti ve doktor olduğunu söyledi. Kadının birden gözleri doldu. Şaşırdı doktor. "Yanlış bir şey mi söyledim?" "Hayır evladım," dedi. "Torunum çok hasta. Tedavisi için çok uğraştık. Doktorlar çocuğun ancak bu hastalıkta uzman olan bir hekime gösterilmesi gerektiğini söylemişler bir zaman. Fakat biz kim, özel doktor kim? Zaten o hekim de dediklerine göre uzaktaydı. Ne yol paramız vardı, ne de ona gideceğimiz bir imkan." Yaşlı kadın uzun zamandır her namazın ardından aynı duayı ettiğini söyledi. "İnanır mısınız? 2 aydır Allah'ım, benim gücüm yetmiyor. Tek başıma da çaresizim. Anası yok, babası yok. Ne olur sen bu çocuğa bir çare gönder," diyorum. Doktor kadının ulaşmaya çalıştığı hekimin adını sordu. "Belki tanıdığım birisidir, yardımcı olabilirim," dedi. Kadın onun adını söyledi. Bir anda odada sessizlik oldu. Bu defa şaşıran doktordu. Yaşlı kadın, "Ne oldu evladım, tanıyor musunuz o doktoru?" deyince, "O doktor benim," dedi. Nihayet yetim ve öksüz olan o çocukla ilgilendi. Konferans evet iptal oldu ama çok daha güzel şeyler yaşadı. Yağmurun dinmesiyle beraber yoldan geçen birinden yardım istediler. Araç bulundu ve kendi muayenehanesine götürdü. Allah Teala'nın izniyle çocuk iyileşti. Doktor o gün o yaşadıklarını hatırladı. O anda havaalanında yaşadığı gecikmeyi, iptal edilen uçuşu, birden şiddetlenen yağmuru, yanlış döndüğü yolu ve kendi kendine bozulan o aracı düşündü. Birkaç saat önce bunların her birini ayrı bir aksilik olarak görmüştü. Şimdi ise hepsi onu bu ıssız evin kapısına getiren yolun parçalarıydı. "Teyze," demişti o gün, "sen nasıl bir dua ettiysen Allah beni senin kapına getirdi." Doktor İşhan konferansa yetişemedi. Ama o gün kendisini bekleyen asıl yere tam vaktinde ulaşmıştı. Öyle değil mi kardeşlerim? İnsan planladığı şey bozulduğunda o kaybettiği şeyi görür sadece. Gecikmeye kızar, yüzüne kapanan kapıya üzülür, "Neden şimdi?" diye sorar. Oysa bizim aksilik dediğimiz şey bizim için hayırlı veya çok ihtiyacımız olan başka birinin dilinden çıkan o duaya doğru açılan bir yol. Kim bilir? Her olayın sebebini hemen anlayamıyoruz. Lakin şu 3 günlük hayatın içinde öyle karşılaşmalar var ki bunun gibi, insan geriye dönüp baktığında şunu söylemeden edemiyor: demek ki bütün bunlar boşa değilmiş.
Diğer bir hikayemiz yanan bir kulübe. Efendim, bir gemi kazası olmuştu ve bu kazadan yalnızca bir kişi sağ kurtulabildi. Dalgalar onu sürükleye sürükleye küçük ve ıssız bir adanın kıyısına sürükledi. Gözlerini açtığında ne zamandır denizde olduğunu kendi bile bilmiyordu. Bitkindi, yorgundu, sırtı ağrıyordu ama hayattaydı şükür. İlk günlerde bütün vaktini kıyıda geçirdi. Etrafta belki bir gemi görürüm ümidiyle saatlerce denize baktı. Bazen ayağa kalkıp elindeki kumaşı sallıyor, bazen sesini duyuramayacağını bile bile bağırıyordu. Elinden ne gelebilirdi ki? Fakat yaklaşan ne bir tekne vardı ne de onu fark eden biri. Ağaçların meyvelerinden ve yerdeki otlardan yemeye başladı. Günler geçiyordu ve beklemek tek başına yetmeyecekti. Yağmurdan ve gecenin soğuğundan korunmak için bulabildiği kadar dallardan, yapraklardan içine girebileceği, uyuyabileceği bir kulübe yaptı ve kurtarabildiği birkaç eşyasını da içine koydu. Adadaki tek sığınağı, tek güvenli yeri ve hayata tutunduğu yer orasıydı. Çünkü ne zamana kadar orada kalacağını bilmiyordu. Bir sabah yiyecek bulmak için o adanın içine doğru yürüdü. Uzun süre dolaştı. Hava kararmasına yakın olunca geri dönüyordu. Lakin gökyüzüne yükselen koyu bir duman gördü. Heyecanla dumanın geldiği yöne baktı. Eyvah, bu kulübesinin bulunduğu yerdi. Koşarak kıyıya ulaştığında kulübenin alevler içinde kaldığını, 3-5 eşyasının ve günlerce emek vererek yaptığı sığınağın yanıp kül olduğunu gördü. Adam yere çöktü. Artık ne eşyası, ne malzemeleri, ne de kulübesi vardı. Şimdiye kadar başına gelenlere dayanabilmişti. Arkadaşlarını, düzenini kaybetmişti fakat bu son kayıp, derler ya, bardağa taşıran son damla gibi aynen öyle oldu. Çok ağır geldi. Şimdi mahvoldum, dedi. Aradan birkaç saat geçti. Artık yatacak yeri de yok, açıkta yattı. Kızgındı, kırgındı, ümitsizdi. Belki de ilk defa kurtarılacağına dair inancını o gece kaybetti. O sinirle beraber uyuyakaldı. Aradan az bir zaman geçmişti. Denizden gelen bir motor sesiyle uyandı. İlk başta bunu rüya zannetti ama başını kaldırdığında kıyıya yaklaşan küçük bir tekne gördü. Biraz daha ileri baktığında kocaman bir gemi vardı. Belli ki gemiden küçük bir tekneyle ona yardıma gelmişlerdi. Hem sevinçli hem de şaşkındı. Denizcilere, "Benim burada olduğumu nasıl anladınız? Ben günlerdir buradayım," diye sordu. İçlerinden biri gayet doğal bir şekilde cevap verdi. 1-2 saat önce yaktığınız ateşi gördük. Uzaktan gördük ve ancak gelebildik," dediler. Adam susup kaldı. Onların yardım çağrısı zannettiği ateş, onun felaket diye ağladığı yangındı. O derme çatma kulübesi yanmasaydı, gemi belki de adanın önünden geçip gidecek, kimse onun orada olduğunu fark edemeyecekti. O gün kaybettiğini zannettiği şey aslında kurtuluşunun habercisiydi. Aynen ilk kıssamızda olduğu gibi. Bir de kardeşlerim, biz yardım isterken çoğu zaman yardımın nasıl gelmesi gerektiğine de karar veriyoruz. Mesela bir kapının açılmasını, işlerimizin düzelmesini, kaybettiğimiz bir şeyin geri verilmesini istiyoruz ve hemen. Tam tersine elimizde kalan son şeyde gidince duamız kabul olmuyor, duamıza cevap verilmiyor zannediyoruz. Ama bu hikayede olduğu gibi bazı yangınlar bizi yok etmek için değil,
yerimizi belli etmek için çıkar. Bunu ateşin başında anlayamayabiliriz. Lakin biraz zaman geçince o ateşi de, gecenin o karanlığını da, neden onu yaşadığımızı da iyi anlarız. Ya kardeşlerim, üçüncü hikayemizde meşhur bir hikayedir, yaşanmış bir vakadır. Titanic faciasını biliyorsunuz. 1912 yılının Nisan ayı, Frank Carlson Fransa'dan Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor. Dönemin en çok konuşulan gemisi Titanic ve Titanic ilk yolculuğuna çıkacak. Carlson'un planı otomobiliyle Cherbourg limanına gitmek ve gemiye ne olursa olsun oradan binebilmekti. Bu müthiş bir heyecandı. Her şey hesaplanmıştı. Yol belliydi. Vakit yeterli görünüyordu. Fakat ilk hikayemizde olduğu gibi gemiye giderken otomobili arızalandı. Biliyorsunuz insan böyle anlarda arızaya yalnızca bir makine problemi olarak bakmaz. Hele hele böyle yetişmesi gereken bir yer olduğunda her geçen dakika onu daha da acıtır, daha da dokunur. Carlson için de durum böyleydi. Aracın tamir edilmesini beklerken saat ilerliyor, Titanic gemisine yetişme ihtimali de giderek azalıyordu. Tamir nihayet bitti ama artık çok geçti. Son hızla limana vardılar, lakin Titanic yarım saat önce hareket etmişti. Morali bozuldu. Uzaktan geminin ardından öylesine baka kaldı. Kendi kendine, şu araba başka

çarpmıştı. Bu haber tüm dünyaya yayıldı. Gemide bulunan 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklanmıştı. Carlson bu haberi duyduğunda öylesine şaşırdı ki. Yol kenarında bozulan o otomobile artık aynı gözle bakmıyordu. Birkaç gün önce önünde duran o arıza, şimdi onunla büyük bir felaket arasına giren görünmez bir engel gibiydi. İlginç bir şey daha oldu kardeşlerim. Carlson'un adı yolcu listelerinde kaldığı için bir süre o batan Titanik'te olduğu ve hayatını kaybettiği zannedildi. Evet, ismi vardı ama o gemiye binmemişti. Çünkü tam da yetişmesi gereken gün otomobili bozulmuştu. Kazadan kurtulmuştu. Nihayet aradan günler geçtikten sonra onun gemiye binmediğini öğrendiler ve ölü listesinden çıkardılar. Biz de düşünebiliriz kaçırdığımız fırsatları, yetişemediğimiz yerleri, gecikmemize sebep olan şeylere nasıl kızdığımızı. Evet kardeşlerim, her gecikme kayıp olmuyor. Her engel de, yaşadığımız her acı da bizim yolumuzu kapatmak için, üzülmemiz için verilmiyor. Çoğu zaman önümüzde duran şey bir engel, yani bizi durdurmak için değil, bizi korumak için orada. Ama anlayamıyoruz. O an bilemiyoruz. Sadece istediğimiz şeyin olmadığını, planımızın bozulduğunu görüyoruz. Lakin gün gelir, insan geriye dönüp baktığında, vaktiyle şikayet ettiği bir gecikme için içinden sessizce ne der? İyi ki şöyle şöyle olmuş, şunu yaşamışım, böyle olmuş der. Çünkü beterin beteri vardır. Olayların hiç görmediğimiz bir de bir başka yüzü vardır. Bunlara benzer daha neler var neler yaşadığımız, belki fark etmediğimiz. Zaten amacımız da bunları fark edebilmek. Şu vakte kadar bize kulak verdiğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyor, buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Eğer alacağımız sevaplar varsa siz kardeşlerime de ortak eylesin. Amin. Daha size ne söyleyeyim? İyi ki varsınız. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olun.

Dünyadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi temiz bir kişiden öğren.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükretmeyi ve rızasına kavuşabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bugün yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, buyruluyor ki, ey kardeş, bilmiş ol ki cennet üç kişiye aşıktır. Müminlere selam vererek güler yüz gösterenlere, cömert olup halka ve bütün mahluklara yemek yedirenlere, Kur'an-ı Azim'i okuyup kendisini onun hükümlerine tabi kılanlara. Evet, cennet bu üç zümreye aşıktır, müştaktır. Bunun hem izahı hem de ispatı mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona hakkıyla ve layıkıyla tabi olanlar, onun bütün hükümlerini gereği gibi yerine getirenler gerçek iman sahipleridir. Ehli iman ise ehli cennettir. Cennetin bahası iman, anahtarı tevhid, dereceleri de kulluktur. İki cihanda da kulluk, yani abdiyet derecesinden ulu ve yüce hiçbir derece yoktur. Onun içinde cennet fazl-ı ilahiyledir buyruluyor. Ey imanı başlarına, düşünme nimeti, haya dolu gözlerine ibret devleti, baş ve ihsan buyrulan, hakka talip ve rıza ilahiye ragıp olan hak yoldaşlarım. Bilmiş olunuz ki ilkbahar mahşer gününe misaldir. Dikkat ve ibretle bak, ölü toprak bağrında gizlediği tohumun nüvivesini nasıl meydana getiriyorsa, İsrafil aleyhisselam surunu ikinci defa üflediği zaman da, kabirlerinde yatan mevtalar da, zîruh olanlar da, baharda filizlenen bitkiler gibi yerden zuhura getirecektir. İlkbaharda kara topraktan fışkıran nebatlar misali, insanlar da kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerinde toplanacaklardır. Yasin suresinin 32-33. ayet-i cellelerinde Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu, yaratılanların hepsi muhakkak toplanıp huzurumuza getirilecektir. Onlar için ölü gibi kurumuş yeryüzünü, kudretimizi ve ölüleri de dirilteceğimize de delalet eden bir alamettir ki, yağmur yağdırarak hayat verir ve o ölü topraktan çeşit çeşit hububat çıkarırız da yiyip dururlar. Kıymeti dinleyenler, insanlar kabirlerinden üç sınıf üzere haşrolunacaklardır. Birinci sınıf peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Bu zevat-ı alişan, kara topraktan çıkan bitkiler gibi başlarından toprakları silkeleyerek kalkacaklar, emirlerine tahsis olunmuş cennet bineklerini hazır bulacaklar, cennet elbiselerini giyerek buraklara binecekler, cennet nimetleriyle taltif olunacaklar. Müjdeci melekler kendilerine diğer cennet nimetlerini de tebşir edecekler ve muhteşem bir kafile halinde ve büyük bir saltanat ve debdebe ile arşın gölgesinde toplanacaklardır. Orada iltifat-ı ilahiyeye nail ve mazhar olacaklar ve kendilerine ihsan buyrulan altın, gümüş, zümrüt vesaire gibi kıymetli madenlerden hazırlanmış ve süslenmiş kürsülerine oturarak emri ilahiyeye ve fazl-ı kerem-i sübhaniyeye muntazır bulunacaklardır. Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu anh, Seyyidül Ebrar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklen, arşın gölgesinde başka gölgelenecek bir yer bulunmayacak olan kıyamet günü, arşın gölgesinde ağırlanacak yedi sınıfı şu veç ile beyan buyurulmuştur. Birinci sınıf İmam-ı Adil, yani adil hükümdarlar, emir ve padişahlar. İki, genç yaşından itibaren Allah-u Teala'ya ibadet edenler. Üç, kalpleri mescitlere bağlı olan ve Allah-u Teala'ya ibadet etmeye doyamayan,
bir ibadetten sonra diğerine başlayan, yani kısaca aşık-ı billah olan kutlu ve mutlu kişiler. 4. Allah için birbirlerine muhabbet edenler, Allah için sevdiklerini ziyarete gidenler, Allah için buluşup Allah için ayrılan, Allah için birbirini seven hak yolcuları. 5. Issız ve tenha yerlerde Allah-u Teala'yı unutmayarak daima zikredenler, O'nun haşyetiyle gözyaşı dökenler, O'nun aşk ve muhabbetiyle ağlayan aşıklar. 6. Servet ve asalet sahibi, zengin, güzel bir kadının gayrimeşru buluşma teklifini Allah korkusu ve zina kaygısı ile reddeden muttakiler. 7. Allah için gizlice sadaka veren ve bunu herkesten gizleyen, hatta sağ eliyle verdiğini sol eline bile göstermeyen ve bu surette riyadan kaçınan muhlisler. Habib-i Edib-i Kibriya'nın hepsinden önce adil hükümdarları sayması elbette boşuna değildir. Zira bir hadis-i şeriflerinde de adalet mülkün temelidir buyurmuşlardır. Adil hükümdarların ülkelerini ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden devlet reislerinin makamı kıyamet günü arşın gölgesi olacaktır. Bu zevat-ı kiramın dünyadaki makamları ise mensup oldukları milliyetlerin tarihlerinin şanlı sayfelerinde ariflerin ve kendileri gibi adil önderlerin hak ve hakikate gönül vermiş bütün insanların gönüllerinde. Adil olanlar nasıl ki hayırla, rahmet ve minnetle yad edilirse, zalimler de lanet ve nefretle anılacaklardır. Yalnız dünyada lanet ve nefretle anılmakla da kalmayacaklar, yarın ahirette cehennemin en derin yerine, ateşin en şiddetlisine atılacaklardır. Evet, o şiddetli günde adil hükümdarlar arşın gölgesinde izzet ve ikram ile ağırlanırken, zalimler de kızgın güneş altında beyinleri kafatasları içinde kaynayarak, gözleri yuvalarından uğramış şaşkın, bitap ve perişan, korku içinde akıbetlerini bekleyeceklerdir. Adil devlet reisleri Allah-u Sübhanehu ve Teala tarafından taltif olunurlarken, zalimler zebanilerin pençelerinde sürüklenerek cehenneme götürülecekler. Yürümeye takat ve mecalleri kalmadığından dizleri üstüne çökmüş, bitkin ve bütün bedenleri tiril tiril titreyecekler, ağlayıp inleyecekler ama hallerine acıyan bulunmayacak ve üstelik kendilerine "Hani sen büyük adamdın, karşına gelenleri tepeden süzer, kimseye ağız açtırmaz, önüne gelene zulmeder, birçok masumları ezer ve kahrederdin. Merhamet dileyenlere alaylı alaylı bakar, onların o halleriyle eğlenirdin. Ne oldu şimdi sana? Neden titriyorsun? Haydi, ne duruyorsun? Çağırsana muhafızlarını, haykırsana senin için can veren fedailerine. Bakalım imdadına koşacak ve sana yardım edecek bulabilecek misin? Ne o, ağlıyor musun? Oysa bir zamanlar senin karşında gözyaşı dökenlere hiç acımaz, haklarındaki kararından asla caymazdın. Günün birinde öleceğini ve başına bu hallerin geleceğini söyleyenleri hiddet ve şiddetle kovar, bir saat adaletle hükmetmenin Allah-u Teala katında 60 yıl nafile ibadetten sevgili olduğunu haber verenlere güler geçer ve onları başından savardın. Eğer onları dinleseydin, ülkende milletine adaletle hükmetseydin, şu anda arşın gölgesinde alemlerin Rabbi tarafından bizzat ağırlanan adil hükümdarlar arasında bulunur, rahata, ebedi saadet ve selamete kavuşurdun. Yürü bakalım, şimdi yıllarca başkalarına tattırdığın azabı tatmaya, cehennemin korkunç alevlerini yutmaya hazır ol. Bugünlerin er geç gelip çatacağına iman etseydin, ülkeni adaletle yönetseydin, nefsinin ve şeytanın hevasına uymayarak doğru yolda gitseydin, bu hallere düşmez, bu azabı görmezdin. Oysa sen bugünlerin mukadder ve muhakkak olduğuna iman etmedin. Sana bahş ve ihsan buyrulan o fani makamın ebedi

elinde kalacağını, o gelip geçici saltanatın hep öyle sürüp gideceğini ve hiç elinden alınmayacağını sandın. Başkalarına hesap sorarken bir gün senin de hesaba çekileceğini hatırlamadın. Herkese keyfince ceza verirken günün birinde kendinin de cezalandırılacağını aklının köşesine bile getirmedin. Başkalarından farkı olmayan alalade bir insan olduğunu ve işgal ettiğin makamın Rabbinin bir ihsanından gayri bir şey olmadığını göz önüne getirmedin. Hiçliğini ve bir hiç olacağını dikkate almadın. Rabbine asi ve ülkenin halkına zalim oldun. Sonun ve sonucun işte bu cehennem azabıdır diyerek hakaret edeceklerdir. Zalimler o muhlik anda ellerini ısırarak ah ve feryat edecekler. Ömür boyu inkar ettiklerini ikrar etmek zorunda kalacaklar ve çok pişman olacaklar ama bu ikrarlarında, pişmanlıklarında kendilerine hiçbir yararı olmayacak. Zira ikrar etmek bu alemde gerektir. Pişman olmak bu alemde gerektir. Hakka ve hakikate gelmek bu alemde gerektir. Yevmi ceza dediğimiz o büyük ve korkulu günde herkes hesap ve mizana fiilen ve ahlaken kendisini uydukları, fiil ve hareketlerini taklit ettikleri kişilerin ardı sıra getirilecekler. Mesela yeryüzünde ilk katil Kabil'dir. Kadın ve kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'i katletmiş ve babası Hazreti Adem Aleyhisselam'a karşı çıkarak kafir olmuştu. Hem cinslerini öldüren bütün katiller önlerinde Kabil olduğu halde divan-ı ilahiye çıkarılacaklar. İlk katil onların önderi durumunda bulunacak ve kıyamet gününe kadar aynı suçu işleyenler onun peşinden geleceklerdir. Keza bütün zalimlerin önü sırada Firavun huzuru izzete getirilecek. Bu açıklamalarımızdan anlaşılmalıdır ki katillerin bayrağı Kabil'in ve zalimlerin bayrağı da Firavun'un elinde bulunacaktır. Buna mukabil sıddıklar davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olacak ve sıddıkların bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Adiller davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh olacak ve adillerin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Haya sahipleri çağrılınca onların da imamları ve rehberleri Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh olacak ve haya sahiplerinin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Şehitlerin önderi Hazreti Hamza radıyallahu anh, mazlumların önderi ve imamı Hazreti İmamı Hasan ve Hazreti İmamı Hüseyin, yiğitlerin önderi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'a "Ey Osman-ı Salih, bana dua ediyor musun?" iltifatıyla hitap buyurdukları cihetle haya sahibi salih müminler huzur izzete çağrılırken serveri enbiya tabi olan ümmeti Muhammed'den salihler gelsin denilecek ve bu kutlu ve mutlu kişiler Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peşi sıra divan-ı ilahiye varacaklardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Huzur-u Hak'ta hesap vermeye herkes bu şekilde davet olunacak ve ey ehli sünnet, ey hanifiler, ey şafiler, ey malikiler, ey hanbeliler, ey hafız-ı kuranlar, ey müfessirler, ey muhaddisler, ey aşıklar, abidler, muttakiler davetinden sonra zalimler, katiller, sarhoşlar, zaniler, yalancılar, münafıklar sıra ile ve başlarında tabi oldukları kimseler bulunduğu halde bu fani alemde işlediklerinin hesabını vermek, mükafat veya cezasını görmek üzere mahkeme-i kübraya çağrılacaklardır. Evet, her zümre tabi olduğu imamın peşi sıra gelecek. Kazi Beyzavi imam kelimesinin kök olarak üm yani anne kelimesinden geldiğini söylemekte ve insanlara kabirlerinde ve mahşer yerinde ana isimleriyle hitap edileceğini kaydetmektedir. Halkın kabirlerinde ve mahşer yerinde bu şekilde çağrılmalarının hesaba ve mizana bu nam ile davet olunmalarının sırrı Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin
radıyallahu anhuma efendilerimizin yüce şan ve şereflerini mahşer ehline ilan eylemek ve Hazreti İsa aleyhisselamın kudretullah ile babasız olarak doğmuş bulunduklarını beyan eylemek içindir demektedir. Ana isimleriyle hitap olunarak hesaba ve mizana çağrılmanın diğer bir sırrı da gayrimeşru olarak doğan çocukların mahşer ehli önünde mahcup duruma düşmekten kurtulmaları içindir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Gençliklerinden itibaren vakitlerini ibadet ve taatle geçirenler, Habib-i Edib-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevdikleri arasındadır. Zira Fahri Alem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu gençliğinde ibadet edeni ve yaşları kemale erdikten sonra yanlışlıklardan dönerek yaptıkları günah ve isyana tevbe edenleri ve salih amel işleyenleri sever. Ben de gençlerin de ibadet edenleri ve sonradan yaptıkları günahlara pişman olarak tevbe edenleri severim buyurmuştur. İbadete doymayan aşık-ı sadıkların makamları arşın gölgesidir. Allah için ve Allah yolunda birbirini seven müminlere öyle yüce bir makam, bahş ve ihsan buyurulacaktır ki, onların bu makamlara eriştiklerini görenler, bu zevat hangi nebi veya hangi rasuldür diye sormaktan kendilerini alamayacaklar ve onlara, bunlar ne nebi ne de rasul değillerdir. Bunlar ümmeti Muhammed'den Allah için birbirini sevenlerdir denilecektir. Yevmi cezada hafız-ı Kur'an olanlara ve ahlak-ı hamide sahibi bulunanlara bahş ve ihsan buyurulacak nimetlerin haddi ve hesabı yoktur. Evlatlarını hafız-ı Kur'an olarak yetiştiren ana ve babaların başlarına öyle bir taç konacaktır ki şevkinden güneşin ışığı kararacaktır. Hafız-ı Kur'an olanların ana ve babalarına iltifat-ı Rabbani ve ihsan-ı Samedani bu derece olursa, hafız-ı Kur'an olup ahlak-ı hamide sahibi olanlara ikram buyurulacak nimetlerin ne kadar yüce ve üstün olacağını sizlerin irfan ve ihsanına terk ederim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, ümmetimin en şereflileri hamili Kur'an ve hafız-ı Furkan olanlardır buyurmuşlardır ki, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek saadet ve bahtiyarlarına nail olanlara tevcih buyrulan bu rütbe-i Muhammed'i dünya ve ahirette kafi ve vafidir. Hafız-ı Kur'an olanlar ahlak-ı Muhammediye ile tahalluk eder ve hamil bulundukları Kur'an-ı Kerim'e hürmetkar ve riayetkar olurlarsa dünya ve ukbada en yüce izzet ve rifate mazhar olacakları basiret ehli için güneş gibi ayandır. Muhterem ihvan-ı din-i mübin, kıyamet günü öyle şiddetli ve dehşetli bir gündür ki, o günün haşyet ve azametinden peygamberler dahi dizleri üzerine düşecekler ve kendi nefeslerinden gayri kimseyi düşünemeyeceklerdir. Yalnız Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsini, evlat ve yalini ümmeti uğrunda feda etmeyi Allah-u Teala'dan niyaz edecektir. Bunun içindir ki Zatt-ı Akdes-i Risalet penahilerine taraf-ı ilahiden şefaat-i kübra imtiyazı, bahş ve ihsan buyurulacak, asi ve günahkar ümmetine şefaat etmesine ruhsat verilecek ve ümmeti merhumesine şefaat edecektir. İki cihan serveri arşın önünde secdeye vararak ümmeti için tazarru ve niyaz eyleyince Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri lütfu keremiyle, ey Habib-i Edibim, mübarek başını secdeden kaldır. Niyazın kabul ve şefaatin indi ilahimizde makbul olmuştur. Seni razı edinceye kadar sana bahş ve ihsanda bulunacağımı vaat ettim. Ey Habibim, dilediğine şefaat edebilirsin buyurulacak. Duha suresinin 5. ayeti cellesi. Allahü Sübhanu ve Teala kıyamet gününün ehemmiyetine binaen mahşer gününü Kur'an-ı Azimülbürhan'ında 80 küsur isimle zikir ve beyan buyuruyor.

buyurmuştur. O müthiş gün, güneş insanlara çok ama pek çok yaklaştırılacaktır. Beyinler kafatasları içinde kaynayacak. Bazı kimseler dizlerine, bazıları göbeğine ve bir kısmı da boyunlarına kadar tere gark olacak. Arşın gölgesinden gayrı gölgelenebilecek yer kalmayacaktır. O korkunç gün, arşın gölgesinde biraz önce saydığımız 7 sınıf halktan başka kimse bulunamayacaktır. Bu gölgede bulunanlar hiç şüphesiz mahşerin şiddet ve dehşetinden etkilenmeyeceklerdir. Mahşer ehli binbir mihnet, meşakkat, eza ve cefadayken bu 7 sınıf halk zevk ve safada olacaklardır. Bu kutlu ve mutlu kişilerin başında memleket ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden, ülkelerinde hak ve hukuk nizamını tam ve kamil manasıyla uygulayan adil hükümdarların, devlet reislerinin geldiğini biraz önce belirtmiştik. Bir rivayette bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl ve diğer bir rivayette de 70 yıl nafile ibadetten hayırlı olduğunu beyan buyurulmuştu. Bilindiği gibi nafile ibadet etmek, taraf-ı ilahiyeden emrolunmadan kulun Rabbine muhabbet ve sadakatiyle yaptığı ibadetlerdir. Bu kabil nafile ibadetlerin de kulu Rabbine yaklaştırdığını yine hadis-i şerif ile sabittir. Abbasi halifelerin ileri gelenlerinden Harun Reşit bir gün Behlül-i Dana Hazretlerinin yanına giderek kendisine nasihatte bulunmasını istirham eder. Behlül Hazretleri de halifeye sorar: "Ya Emirel Müminin, göklerde en çok bulunan nesne nedir? Yeryüzünde en fazla bulunan şey nedir?" Halife hiç düşünmeden cevap verir: "Göklerde en çok bulunan melekler, yıldız ve havadır. Yeryüzünde en fazla bulunanlar ise insanlar ve hayvanlardır. Yerin altında en çok bulunan da ölülerdir." Behlül Hazretleri acı acı gülerek itiraz eder: "Bilemedin ya emir," der. "Soruma doğru cevap veremedin. Göklerde en çok bulunan adil hükümdarların adaletle hükmetmelerinden hasıl olan sevaptır. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet ki sen de bu sevaba nail olabilesin." Mevhar-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl nafile ibadetten hayırlıdır" buyurduklarını duymadın mı? Ne mutlu o kişiye ki kendisine devlet verildi de o devleti adaletle idare etti buyurdu. Yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya seferine giderken orduyu Hümayun'un dinlenmesi için Belgrad'da konaklamıştı. Bir Sırp köylüsü Hakan'ın huzuruna çıkmak istedi. Mahiyetinde bulunanlar bu dileğini kabul etmeyince köylü bağırıp çağırmaya başladı ve hünkâr duyarak sebebini sordu ve meseleyi öğrenince Sırp köylüsünün de tebaasından olduğunu ve bu itibarla derdini dinlemekle mükellef bulunduklarını söyledi. Onu padişah hazretlerinin huzuruna götürdüler. Padişah ne istediğini sorunca, "Şevketli hünkârım," dedi, "öküzlerim çalındı. Zat-ı Hümayunlarından tazminini dilerim. Aciz bir tebaanız olarak size vergi ödüyorum. Malımı, canımı ve ırzımı koruyup kollamak görevi de size düşer." Kanuni Hazretleri gülümsedi ve köylüye, "Öyle anlaşılıyor ki uyumuş kalmışsın ve hırsızlar da bundan faydalanarak öküzlerini çalmışlar," deyip Sırp köylüsü, "Evet padişahım," dedi, "sultanımız uyumuyor ve tebaasının malını, canını ve ırzını koruyup kolluyor güvenciyle ben uyudum ve başıma bu iş geldi. Eğer şefkatli padişahımız da uyuduklarını bilseydim ben uyumaz ve hayvanlarımı çaldırmazdım." Sırp köylüsünün bu haklı beyanı üzerine Kanuni Sultan Süleyman, o hayvanların bedelinin fazlasıyla ödenmesini irade buyurmakla kalmayarak kendisine ayrıca teltif ve tatyip ederek yerine gönderdi. Evet, dünyanın dörtte üçüne tekabül eden dört kıtada biz devleti hak ve adaletle idare ettiğimiz müddetçe hükümran olduk. Zulüm ve haksızlıklar başlayınca yıkıldık. Dünya İslam hükümranının da zulüm ve haksızlıklarla yıkıldığını görmemek için gözden, anlamamak için de akıldan mahrum olmak lazımdır. Tarihimizin o parlak ve muhteşem devirlerine bakılınca görülür ki
Adil hükümdarlar halkın dertlerini dinler ve çare bulmaya çalışırlardı. Osmanlı padişahlarının sonsuz kudret ve selahiyetlerini İslam şeriatının padişahlık ehliyeti için koyduğu iki şart kısıtlamıştı. Padişah olmak için önce akil ve sonra adil olmak şarttı. Cinneti ve zulmü sabit olan tahttan indirildi. Padişahlara cülüs merasimlerinde ata binip inerken, saltanat kayığına girip çıkarken ve son devirlere kadar cuma selamlıklarından sonra uğurun hayır ola, ömrün uzun ola, yolun açık ola, saltanatına mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye alkış tuttururdu. Hudutsuz kudret ve selahiyetlere sahip bir faninin hemen her vesileyle bu sesleri duyması ne kadar manalıdır. Mahrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Ne kimsenin metiyesini yapıyor, ne mazi ile hali mukayese ediyor ve ne de körü körüne geçmişe özeniyoruz. Yukarıda kıssasını naklettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanoğulları içerisinde en uzun saltanat sürmüş, 45 sene 11 ay 7 gün süren bu saltanatın 10 sene 3 ay 5 günü seferlerde geçmiş. 13 emsalsiz kazanmış, ülkesinin sınırlarını alabildiğine genişleterek 3 kıtada hüküm sürmüş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Allah'a dönüş var ve mahşerde bütün yaptıklarının ve ettiklerinin hesabını veriş var. Bunun şuuruna varan bütün hükümdarlar, din ve mezhep, cins ve millet farkı gözetmeksizin bütün tebaasına tam ve kamil bir adaletle hükmetmişler, ülkelerini ve milletlerini mutlak bir hukuk nizamı içinde yönetmişler, akıllarının ermediği işlerde alimlerle, ariflerle istişare etmişler, her türlü müşkillerini onlardan danışmışlar ve ekseriya çok ağır tenkitlere tahammül göstermişler, nasihat istemekten utanmamışlar ve aldıkları nasihat ve tavsiyelerle hareket etmeyi şiar edinmişlerdir. Bundan dolayıdır ki dünyaları kadar elbette ve elbette ahiretleri de mamur olacaktır. Biraz önce Harun Reşit ile Behlül Dana Hazretlerinin hikayesine başlamış ve sözü Kanuni Sultan Süleyman'a getirerek o kıssamızı tamamlayamamıştık. Evet, Behlül Hazretleri sözüne devamla ''Ya Emirel Müminin, göklerde senin saydıkların da vardır ama onlar kadar belki onlardan daha çok adaletle hükmeden hükümdarların bu adaletlerinden hasıl olan sevap vardır. Yeryüzünde de senin dediklerin elbette çoktur ama onlardan daha çok olan da Ademoğullarının tuğlu emelleridir. Tuğlu emel denilen hastalık öyle bir bela ve felakettir ki insana Allah-u Teala'yı, peygamberi, ahireti, İnsanlığı, merhamet ve şefkati unutturur. Bu hastalığa yakalananlar adeta insan suretinde birer canavar olur ve hayvanlaşırlar. Onun için dünya emellerinden ümidini kes ve bütün ümidini ahirete ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına hasret ki böyle korkunç bir akibete düçar olmayasın buyurdular. Kıymetli dinleyenler, dünyada keder iki kısımdır. Bunlardan birisi çirkin ve diğeri güzeldir. Eğer seni Rabbinden ayıran, sana Allah ve Resulullah'ın yolunu unutturan, ibadet ve taatten alıkoyan keder, mal, rütbe, makam, masa, kasa, kese, han, hamam, apartman gibi eğreti şeylerden ileri geliyorsa, bütün bu elden çıkıcı şeyler için kederleniyorsan, iyi bil ki sen şakisin. Ve böyle kaldığın müddetçe de şakilikten kurtulamayacağını sakın unutma. Eğer kederin ahiret ve ahiret alemiyle ilgili ise son nefeste iman ile can verip veremeyeceğini seni kaygılandırıyorsa, mahşerde halinin nereye varacağını düşündürüyorsa, rıza-i ilahiyi nasıl tahsil edebileceğini hatırladıkça sana gözyaşı döktürüyorsa, ibadet ve taatini ve bütün amellerin hakka layık şekilde yapamadığın tasasını sana ilham ediyorsa, iyi bil ki sen saitsin ve bu çeşit kederin senin saadette olacağının delilidir. Kıymetli kardeşlerim, kendi kendinize bu muhakemeyi yapmanızı ve hükme varmanızı tavsiye ederek
Behlül Dana Hazretleri'nin kıssasına devam ediyoruz. Behlül Hazretleri Harun Reşid'e hitaben devam etti. Ya Emir el Müminin, evet yer altında en çok buyurduğunuz gibi ölüler vardır. Fakat onların sayısından daha çok dünya hayatında işledikleri kötülüklere pişman olup Allahsız ve ibadetsiz boşuna harcadıkları ömrü azizlerine hayıflanan ve bu sebeple maruz kaldıkları ilahi azaptan çok faydasız bir nedamet içinde feryat ve figanlar vardır. Bunların hepsi, ah biz ne yaptık, ömrü azizimizi boşuna geçirdik, hayat sermayesini yele verdik, ebedi saadeti ve ahiret sultanlığını kaybettik, yazık bize, vah bize diye ahu feryat ederler. Ve bu feryat ve figanları yerler altında yatan ölülerden çoktur dedi. Harun Reşit gafletle geçirdiği, isyan ve günahlarla yele verdiği ömür sermayesini hatırladı. Ahirette başına gelebilecekleri düşündü. Hepsine pişman olarak ve gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfarla gönül kirlerini temizledi ve huzur içinde sarayına avdet etti. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları, bu ilimleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden.

0: üretilen, katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selat selam.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbimden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Rabbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan başlıyor.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yüce Mevla yapacağımız programı hayırlara vesile eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda selam üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki konuları böyle normal işte fazileti hakkında anlatmıyoruz ya da fıkhi boyutunu anlatmıyoruz. Şuur üzerinden gidiyoruz. Yani bir Müslümanın nasıl şuurlu olması gerektiği üzerinde konuşuyoruz. Namazda nasıl bir şuur içerisinde olacağız? Dostlukta, arkadaşlıkta nasıl bir şuur içerisinde olacağız? İşte evlilikte nasıl bir şuur içerisinde olacağız? Yani bir Müslüman olarak hayatımızın her alanında hangi şuur üzerine olacağız? Bunlardan bahsediyor. Bu tarz olarak sohbetimizi, programımızı yapıyoruz. Bugün de selamlaşmada bir Müslümanın hangi şuur üzerinde olması gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bir insanın ilk önce neyi bilmesi lazım? Bir şeyin önemini bilmesi lazım. Eğer önemini bilirse, o zaman o şeyi yapmak için kendisini mecbur hisseder. Eğer önemini bilmezse, o zaman önemsiz görür. Dolayısıyla biz selamlaşma konusunda bugün bir eksiklik yaşıyorsak, bu önemini bilmediğimizden kaynaklıdır. Eğer ki önemini çok iyi anlamış olsak, o zaman ne olursa olsun selamı terk etmeyiz. Bir kişi arabasının mesela ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Ona göre işte bakımını yapıyor, ona göre yıkıyor, ona göre başka eksiklerini gideriyor, tamire götürüyor. Ona önem veriyor. Neden? Çünkü araba olmadan olmaz diyor. Araba onun için büyük bir ihtiyaç. Bunun ihtiyaç olduğunun farkında. Yine aynı şekilde telefonun bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Haberleşiyoruz. Eşimizle, dostumuzla, çocuğumuzla, anne babamızla telefonla haberleşiyoruz. Telefon bizim için çok kıymetli. Bir gün telefonumuz kapalı kalmıyor. Neden? Birisi ararsa ulaşamaz veya benim birisini aramam gerekir. Veya telefonumuzda artık sadece haberleşme değil, başka şeyler de var. Yani biz telefonu sadece haberleşmek için kullanmıyoruz artık. İşte banka işlemlerini orada, faturalarını oradan ödüyorsun. Birçok uygulamalar var içerisinde. Kimisi filmler izliyor, işte müzik dinliyor, radyo dinliyor vesaire. Telefonun içerisinde artık bir dünya var. Her şeyi oradan yapıyorsun. Senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Ne kadar önemli olduğunu bildiğin için bir gün bile ondan ayrı kalamıyorsun, kalmak istemiyorsun. Hatta artık öyle ki bir saat bile telefonsuz kalamıyoruz. Çok önemli bizim için diyoruz, gerekli diyoruz. Demek ki bir şeyin insan kendisi için ne kadar önemli olduğunu bilirse ya da kendisine ne kadar önemli olduğunu kendisine anlatırsa, bunu kendisine kabul ettirirse, bu benim için evet çok elzem bir şey, ben bu olmadan yapamam diyorsa, o zaman kişi o şeyden ayrı kalmaz. Telefonda olduğu gibi, arabada olduğu gibi, evde olduğu gibi veya iş gibi, değil mi? Ne olursa olsun çalışmamız gerekiyor. Evimiz belki kirada, kira vermemiz gerekiyor. Elektrik faturası, su, telefon, internet, birçok giderlerimiz var. Çoluk çocuğun giderleri var. Çalışmadan olmaz. Muhakkak çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu şuura ermişiz. Bir ay çalışmasak halimiz nice olur diyoruz. Taksitlerim var diyoruz. Öyleyse çalışmanın önemini bildiğimiz için hep bir iş arayışı içerisindeyiz. Bir işten çıksak da hemen iş bakıyoruz. Çünkü onun ne kadar önemli olduğunun şuurundayız. Peki selamı acaba biz böyle anlıyor muyuz? Ya selam benim için öyle bir şey ki, ben öyle bir şuurlu Müslümanım ki bu konuda, olmazsa olmazımdır. Ben ne olursa olsun selamsız yapamam. Bir Müslüman görsem muhakkak selam vermem gerekir. Bir Müslüman bana selam verdiğinde ne olursa olsun ben o selamı almam gerekir. Daha güzeliyle almam gerekir. Bu şuura ne kadar erdim? İşte buna, bu şuura ermek için
niye benim için önemli? Dinimizde selamın önemi nedir? Ben selam verirsem ne elde ederim? Eğer selam vermezsem ne kaybederim? Bunları bilmemiz lazım. İnsan bir şey kaybettiğinde nasıl bir zarar içerisinde olduğunu bilirse veya bir şey kaybettiğinde hangi faydaları kaybettiğini bilirse, o zaman onu kaybetmemek için var gücüyle uğraşır. Kaybetmek istemez onu. Çünkü kaybettiği zaman neleri kaybedeceğini onunla beraber iyi biliyor. Hangi zarara uğrayacağını iyi biliyor. Selama da böyle bakmamız lazım. O kadar artık selam aramızda azaldı ki bazıları ya hiç selam vermiyor, bazıları da cümlenin tamamını söylemiyor. Selam deyip geçiyor. Özellikle böyle sosyete ortamlarda maalesef sadece selam deniyor. O da selam verme niyetiyle değil. Yani ortamın o anki havasına göre söylenen bir söz. Yoksa selam şuuruyla, bir Müslüman şuuruyla söylenen bir şey değil. Bu sebeple biz öncelikle niyetimizi düzelteceğiz ve dinimizde selam niçin önemli? Sahabe efendilerimiz niye bu kadar önem vermişler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden selamı çok önemsemiş ve selamla ilgili bize neler söylemiş? Kendisi nasıl selam vermiş? Allah-u Teala bu konuda bizden ne istiyor? Bütün bunları bilirsek, şöyle elimize bir kağıt alalım. Hayali bir kağıt aldık elimize, kalemimizi aldık, yazıyoruz madde madde. 1. Allah-u Teala bizden selamla ilgili ne istiyor? Bunu bileceğiz. Yazdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamla ilgili hangi hadisleri söylemiş? Nelerden bahsetmiş? Bunları da tek tek yazdım. Evet. Sonra Müslümanlar arasında selam vermenin önemi nedir? Niye selam vermem gerekiyor? Bunların da hepsini öğrendim, not ettim. Sonra bir okudum ki yani 20 madde, 30 madde selamla ilgili şey çıktı ortaya. Ne kadar önemli olduğu ile ilgili. O zaman bütün bu selamla ilgili önemli konuları niçin gerekli olduğunu bir araya topladıktan sonra ben daha onu terk edebilir miyim? Terk edemem. O benim artık gönlüme işlemiştir. Ama biz şimdi şöyle olmuş bizde. Anne babadan duyduk, çevreden duyduk. İşte bir yere girdiğimizde selam veriyoruz, ne bileyim. Yolda gördüğüm zaman selam veriyoruz, geçiyoruz. Kornaya basıp geçiyoruz. Böyle midir? Yani selam veriyor olsak bile eğer bir şuurla bu selamı vermiyorsak kaybetmemiz kolay olur. O yüzden diyoruz muhakkak bu konuda iyi bir şuur sahibi olacağız. Niçin gerekli olduğunu bileceğiz. Olmadığında ne kaybettiğimizi bileceğiz. Öncelikle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten selam vermemizi istiyor değil mi? Allah-u Teala Nisa suresinde ne diyor? Size bir selam verildiğinde onu daha güzeliyle, hiç değilse aynısıyla alın diyor. Unutmayın ki Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Bakın Allah-u Teala bizzat selam vermemizi istiyor ve verilen selamı da selam verenin o verme şeklinden daha güzeliyle almamızı istiyor. Bu selamın Allah katından ne kadar kıymetli olduğunu anlatması için yeterli değil midir? Rabbimiz istiyor. O zaman ben bir Müslüman olarak şöyle düşünmem lazım. Şöyle bir şuura ermem lazım. Ya Rabbi, madem ki sen istiyorsun, ben kulun olarak seni seviyorum. Ben kulun olarak sana ibadet yapmak istiyorum, kulluk yapmak istiyorum, emrettiklerini yapmak istiyorum. Sen kullarının selam vermesini istemişsin. Sen istediğin için ya Rabbi, sen emrettiğin için, senin rızanı kazanmak için ben gördüğüm Müslümana selam vereceğim. Tanıdığıma, tanımadığıma selam vereceğim. Senin rızanı kazanmak, sırf sen emrettiğin için, faydasına zararına bakmadan, madem ki sen istemişsin, madem sen böyle bir kulların için arzu istekte bulundun, ben sırf senin rızan için bunu yapmak istiyorum ya Rabbi. Terk edersem ne olur o zaman? Allah-u Teala'nın bu muradına aykırı davranmış olurum. O zaman niye terk edeyim ki? Rabbimin istediği bir şeyi yapmamış olurum.
onun muradını yerine getirmemiş olurum. Daha nasıl bir zarar arayabiliriz ki? Allah-u Teala'nın istediği bir şeyin dışında bir şey yapmaktan daha zararlı ne olabilir? İlla maddi bir zarar mı vermesi lazım? Veya birilerinin bize sen böyle yapmadığın için şöyle şöyle zararlara uğradın demesi mi gerekir? Hayır. Bütün bunlara gerek yok. Allah-u Teala'nın istediği bir şeyi yapmamak, ondan mahrum kalmak zaten insana bir eksiklik olarak, bir zarar olarak yeterlidir. Başka zarar aramaya gerek yok. Yani demiştir ki aşıklar, sevgiliden uzak kalmaktan daha büyük nasıl bir musibet olabilir? Nasıl bir sıkıntı olabilir? Nasıl bir zorluk olabilir daha? Daha nasıl bir zarar olabilir? Ondan ayrı kalmışsın. İşte denilir ki namaz mesela, değil mi? İnsan namaz kılmamakla hangi zararlar elde etmiş olur? Yani şu zararı uğramış diye saymaya gerek yok ki, elbette ki çok zarar eder. Ama Allah-u Teala'nın huzuruna gelmemiştir, huzura duramamıştır. Daha hangi zararı sayabiliriz ki? Öteki zararlar bunun yanında ne kalabilir? Cehennem ateşinde yanmak bunun yanında nedir ki? Gerçek sevgiliden uzak kalmışsın, Allah'a yönelmemişsin, onun huzuruna gelememişsin, onunla beraber olamamışsın, sevgiliden uzak kalmışsın. Başka nasıl bir zarar arayabiliriz daha? Allah'ın selamından uzak kaldıysak, onun selamını vermediysek, verilen selamı almadıysak, daha nasıl bir zarar açıklayabiliriz? Neyden bahsedebiliriz daha? O yüzden öncelikle Allah-u Teala'nın bir muradı olduğunu bileceğiz. Bu şuura ereceğiz. Ben biliyorum ki selam Allah-u Teala'nın muradıdır. Onun isteğidir. Kullarının selam vermesini istiyor Allah-u Teala. Ve bakın çok güzel bir şey var. Daha güzeliyle diyor Allah-u Teala. Birisi selam verdiğinde onu daha güzeliyle alın. Hiç olmazsa aynısıyla. Yani daha bir aşağıda da olmasın. Bu demek ki o kadar kıymetli bir şey ki, öyle değerli bir şey, öyle kaçırılmaması gereken bir şey, öyle mükafatlı bir şey, o kadar güzel bir dua ki Allah-u Teala bunu birisi size söylediğinde daha güzel karşılık verin diyor. Neye daha güzel karşılık verilir? Kıymetli olan bir şeye, değerli olan bir şeye daha güzeliyle karşılık verirsin. Birisi hediye verdi. Siz daha güzeliyle ona mukabele etmek istersiniz. Çünkü hediyeleşmek çok güzel bir şeydir. Sizi düşünmüş, sizi aklına getirmiş, hediye vermeyi akıl etmiş. Hediyenin ne olduğuna da bakmazsınız. Size hediye vermesiyle mutlu olursunuz ve onun verdiği hediyenin daha güzeliyle ona karşılık vermek istersiniz. Ama durumunuz olur ama olmaz, ama öyle isteriz. Çünkü hediyeleşmek güzeldir. Selam vermek de demek ki o kadar kıymetli ki Allah katında. Allah-u Teala birisi bize selam verdiğinde daha güzeliyle almamızı istiyor. Biri geldi mesela, diyor ki selamun aleyküm. Öyle güzel bir selam verdi. Sen de diyorsun ki aleyküm selam. Yani selam verdin, verilen selamı aldın mı almadın mı belli değil. Veya sesin duyulmuş ama mırıldanmışsın. Ya da böyle düşük bir ses tonuyla. Veya hiç böyle ilgisiz alakasız bir şekilde almışsın. İşte bu değil. Allah-u Teala böyle istemiyor. Bu şekilde selama önem vermediğini göstermiş olursun. Ama diyorsun ki sen benim, haşa olur mu, öyle bir niyetim yok. Evet, öyle bir niyetin yok ama davranışın öyle. Karşıdaki insan senin kalbini bilmez ki, davranışına göre, zahirine göre hüküm verir sana. O yüzden ne yapacağız? Ve aleyküm selam. Daha güzel bir şekilde, daha tebessümle, daha güler yüzlü bir şekilde ve daha güzel bir ses tonuyla karşılık vereceğiz ki selam verildiğinden memnun olduğumuzu belirtmiş olalım. Evet, daha güzel bir şekilde selam almanın hikmetlerinden bir tanesi de nedir? Biz bize selam verilmesine hoşnut olduğumuzu gösteriyoruz. Diyoruz ki karşımızdaki Müslüman kardeşime, hal diliyle diyorum ki, aslında kalben şöyle söylüyorum. Ey benim Müslüman kardeşim, ne kadar güzel yaptın. Sen Allah'ın selamını bana söyledin. Aslında bana bir dua ettin. Selamet diledin, esenlik diledin. Allah'ın selamının benim üzerime olmasını istedin. Sen bana dua ettin. Ne kadar güzel yaptın. Sen ne kadar güzel manevi bir hediye verdin bana. Böyle yapmakla ben çok mutlu oldum. Sen bana selam verdiğin için ben öyle mutlu oldum ki senin verdiğin selamın daha güzeliyle ben sana karşılık veriyorum. Ve aleyküm selam diyorum.
daha hoşnut bir şekilde söylüyorum, mukabelede bulunuyorum. Ama böyle yapmaz da mırıldanırsak bir sonraki seferde insana selam da vermek istemeyebilir, değil mi? Ya adama selam veriyorum, gerçekten selamı alıyor mu almıyor mu anlamıyorum abi. Ona vermemeyi düşünüyorum yani, çünkü selam havada kalıyor. Yani selamı almadıysa benim geri almam lazım. Ama anlayamıyorum ki adam aldı mı almadı mı. İşte bu duruma düşünmememiz gerekir. Güzel bir şekilde almamız gerekir. Bir tane amca vardı bu Reyhan çarşısında, zeytinci. Halil amca, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok güzel bir amcaydı. Birkaç sene önce vefat etti. Hemen metrodan çıktıktan sonra Reyhan pazarına çıkarken solda zeytinleri vardı. Böyle 15-20 çeşit zeytin satıyordu. O sokakta herkes onu selamıyla tanıyordu. Selam almasıyla. Yoldan geçenler acele bazen böyle geçerdi. İşte selamünaleyküm Halil amca der, geçer gidiyor. Halil amca arkasından onun işte ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü, Allah razı olsun. Adam 50 metre geçmiş oluyor ve hala arkasında dua ediyordu böyle. O kadar güzel bir selam alıyor ki, yani onun o güzel selam alışından dolayı insanlar selam veriyordu ona. Bakar mısınız? Selamı güzel almanın insan üzerinde nasıl bir etkisi var? Biz selamı güzel bir şekilde alırsak, o zaman etrafımızdaki insanlar bizi gördüğünde ilk olarak selamı akla getirir. İlk önce hemen selam vermek isterler. Hatta kendi arasında da eşi dostuyla konuşur, arkadaşlarıyla konuşur. Ya o abi var ya, o abla var ya, öyle güzel selam alıyor ki hakikaten sırf selam vermek için onun yanına gitmek istiyor insan. Böyle der. O yüzden demek ki selamı alma şeklimiz karşımızdaki insanın şevkini artırır. Aynı zamanda selam verilmiş olmasından memnun olduğumuzu göstermiş oluruz. Aynı zamanda Allah-u Teala Nisa suresinde selamı daha güzel bir şekilde alın ayetine uymuş oluruz. Bu emre riayet etmiş oluruz. Allah-u Teala'nın rızasını kazanırız. Daha birçok hikmetler içerisinde barındırıyor selamı güzel bir şekilde almak. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah selam konusunda bir Müslümanın hangi şuura ermesi gerekir, bunlardan bahsetmeye devam edeceğiz.

şuur üzerine olması gerekir. Bunlardan bahsediyorduk. Allah-u Teala Nisa suresinde selamı güzel bir şekilde almaktan bahsettiğini anlatmıştık. Bir Müslüman olarak ne olursa olsun gördüğümüze, tanıdığımıza, tanımadığımıza mümkün mertebe selam vermemiz gerektiğini söyledik. Ve bu öncelikle Allah-u Teala'nın muradı dedik. Yani bir insan selam vermekle aslında ve selamı güzel şekilde almakla aslında Allah-u Teala'nın emrine uymuş olur. Onun rızasına uygun davranmış olur. Onun muradını yerine getirmiş olur dedik. Ve güzel bir şekilde almanın da insan üzerinde etkileri nelerdir? Bunlardan bahsettik. Devam edelim şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakalım. Onun hayatında selam vazgeçilmez bir şeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her durumda ne yaptı? Selam verilmesi gereken her durumda selam verdi. Ve insanlar selam verdiğinde en güzel şekilde selamı aldı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın muradından sonra bir Müslüman olarak şöyle düşünmem lazım. Alemlerin sultanı, Allah-u Teala'nın sevgilisi, Habibi ne diyor? Selam verin diyor. Ve selamı güzel bir şekilde alın diyor. Sırf o istediği için, onun da bir sünneti olduğu için ben ne yapmam lazım? Selamı güzel bir şekilde vermem lazım. Ve verilen selamı güzel bir şekilde almam lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok selamlaşma ile ilgili bahsediyor ki hani sanarsınız ki Müslümanın hayatı sanki selamdan ibaret. Hatta kavga olduğunda, dargınlık olduğunda selam verip de barışın diyor. Bakın çok ilginç. Oysa ki sizin aranızda bir mesele var aslında, değil mi? Yani birçok sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bu sorunların hiçbirine bakmadan selamlaşarak ilk önce barışılmasını istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar önemli bakın selam. Ve bunlar içerisinde de ilk önce selam veren daha hayırlıdır diyor. Yani aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize selam vasıtasıyla kibir yapmamamız gerektiğini anlatıyor. Gurur olmaz, gösteriş olmaz, üstünlük olmaz. Çünkü onun aklında ne var? Selam var. Neyi düşünüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce selam veren daha hayırlıdır dediği için adeta Müslüman o zaman yarış halinde olur selam vermek için. Birisiyle tartışabiliriz. Zaman zaman kırgınlık olabilir. Ama hemen selam verip de barışırsak o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail oluruz. Öyleyse neden kaçırayım böyle bir fırsatı? Hemen onu değerlendirmem lazım. Bir de şöyle bir durum var. Dargın olan kişilerin selam vererek barışmasında. Şimdi birisiyle aranız açılmış olabilir. Bu arkadaşınız, dostunuz, tanıdığınız iş yerinden veya başka yerden. Giriş cümlesi her zaman zor olur. Bir şey ifade edeceksiniz. Ama bir selam tamamen konunun dışında bir şey. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın hayatında neleri değinmiş bakın. Neleri düşünmüşler. Selamla hangi kapıların açılmasını istemişler bakın. Bunların altındaki anlamları anlamaya çalışalım. Gitsen böyle ezilip üzülebilirsin veya kibir olabilir, üstünlük olabilir. Cümleye giriş yapamayabilirsin. Ne söyleyeceksin? Ya işte ben de hatalıydım, sen de hatalıydın falan diye başlayacaksın, başlayamazsın. Ama dedin ki selamun aleyküm. Selam verdiğine göre bu kişi zaten barışmaya niyetli demektir. Kırgınlığı bırakmış demektir. O da diyecek ki aleyküm selam. Gerekirse hiçbir şey konuşmadan yola devam edersin. Hatta şöyle olur. Köylerde eskiden böyle konuşurlardı. İşte o Ahmet Mehmet'e darılmış. İşte Mehmet ona selam vermiş. Denilir ki ya geçen selam vermiş ona ya. Onlar artık barışlı sayılır. Yani selam iki kardeşin, dostun, Müslümanın arasında

Yapan bir şeydir aynı zamanda. Cümleye giriş için bir kapıdır. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İki kişinin arasında bir tatsızlık olduğunda, bir dargınlık, kırgınlık olduğunda selam verip de barışsınlar. Bunlar içerisinde de önce selam veren daha hayırlıdır diyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı o kadar çok önemsiyor ki diyor ki bir eve girildiğinde de selam verin. Hatta boş olduğunda da selam veriyoruz. Kabristana girdiğimizde bakın selam veriyoruz. Bu nasıl bir önemli bir şey? Ne kadar kıymetli bir şey ki? Yani ölmüş insanlara selam veriyoruz, düşünsenize. Mezarlığa gittiğinizde onlara selam veriyoruz. Selam olsun diyoruz onlara. Biz de sizin gibi olacağız, biz de geleceğiz diyoruz. Hem biz ölümü hatırlatıyoruz kendimize aynı zamanda. Allah-u Teala Nur suresinde diyor ki, ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, yani izin alıp veya kapıya vurup veya başka şekilde ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bakın burada da selamın ayrı bir sosyal yönü var. Çünkü sen burada selam verdiğinde aslında bu bir nevi kapıya vurmak gibi, bir izin almak gibi. Geldiğini gösterme şekli. Kapının dışındasın. İslam edebinde kapının tam karşısında durulmaz. Bir kapıya vurduğumuz zaman kapının sağında veya solunda durulur ki kapıyı açan direkt kişiyle kapıyı açan da yüz yüze gelmemek için. O an uygun olmayabilir, başka şey olabilir. Evin için müsait olmayabilir. Kapıyı açtık ve evin içinde evin içi dağınıktır, kirlidir. Yani ev sahibinin görmesini istemediği bir manzara vardır. Bu sebeple sağında veya solunda durursun. Bir de dedin ki işte veya bak geldin kapı açık. İçeri bakmadın. Dışarıdan doğru diyorsun ki kapının yandan. Selamun aleyküm seslendin böyle. Aynı zamanda ne olmuş oldu bu? İçerideki kişiye bir seslenme, bir izin alma gibi de oldu. Kişinin istemediği bir manzarayla da karşılaşılmamış oldu. Evi dağınık olabilir, başka şey olabilir. Hemen toparlamaya başlar. İşte veya der ki 5 dakika bekler misin falan der belki ev sahibi sana. Allah-u Teala devamında diyor ki bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Evet, bu demek ki Müslümanlar için daha hayırlı. Öyleyse ben bu konuda şöyle bir şuur sahibi olmam lazım. Yüce Rabbim bir eve girdiğimde, başkasının evine girdiğimde selam vermemi istiyor. Girmeden önce selam vermemi istiyor. Ve bunun bizim için daha hayırlı olduğunu söylüyor. Madem bu benim için daha hayırlıysa, karşıdaki kişi için daha hayırlıysa, niçin ben bunu terk edeyim ki? Zaten daha hayırlı olana talip değil miyim? Bakın bunu kendi kendimize söylüyoruz. Şuur kazanacağız. Sakinken düşünelim, çalışırken düşünelim, yolda giderken düşünelim, bir eve girmeden önce düşünelim, tefekkür edelim, şöyle bir rabıta yapalım. Yani ben bir eve girmeden önce selam verdiğimde ne elde ediyorum? Rabbim benden ne istiyor? Benim için madem daha hayırlıysa, ev sahibi için daha hayırlıysa, ben bunu muhakkak yapmam lazım. Kendime böyle söylüyorum. Kendime bunu öğütlüyorum. Nitekim Allah-u Teala ayette buyuruyor ki devamında, düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Ben de kendime bu öğütü o zaman vermem lazım, bu şuura ermem için. Böyle yapman lazım diye kendime telkinde bulunuyorum ki bir eve gireceğim zaman aklıma gelsin. Bunu düşünüyorum çünkü. Beyin böyledir. Beyne siz söylerseniz, telkin ederseniz daha sonra o onu hatırlar. O yüzden sahabe efendilerimiz istemediği şeyleri duymamak için çok gayret ediyorlardı. Güzel olan şeyleri duymak, dinlemek için de kilometrelerce yol kat ediyorlardı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de selamla ilgili yine bize başka bir bakış açısı daha sunuyor. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir diyor. Bakın Allah-u Teala kullarının güzelliğinden bahsediyor. Devamında cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler.
Evet. Aklıma şu geldi. İsa Aleyhisselam bir gün yolda giderken malum olan hayvanı görüyor. Eti haram olan, ismini bile zikretmenin insan üzerinde böyle olumsuz tesir ettiği bir hayvan, biliyorsunuz. Bu hayvanı görüyor, geçiyor oradan hayvan yani. Geçerken ona diyor ki, tebessüm ederek, selametle geç diyor. Yani çok ilginç. Biz insana selam vermekten bahsediyoruz değil mi? Ama bakın, selam öyle bir şey ki, ölüye veriyorsunuz. Eve girdiğiniz zaman veriyorsunuz. Boş eve veriyorsunuz. Tanısınızsa, tanımadığınızsa selam veriyorsunuz. Bu kadar önemli olmuş. Dargın olduğunda veriyorsun. Ve selametle geç. Diyorlar ya, ey Allah'ın peygamberi, yani buna da mı söylüyorsun hani? Yani neticede bu sözümüz meclisten dışarı bir hayvan. Ve bu öyle de bir hayvan ki yani hani bir koyun gibi, bir kuzu gibi değil yani. Bir kuş gibi değil. Ne diyor İsa Aleyhisselam? Ben böyle söylemekle dilimi kötü söze alıştırmamış oluyorum. Güzel söze alıştırmış oluyorum diyor. Bakın, birisine selam vermek, selamet dilemek, insanın aynı zamanda dilini güzel söze alıştırmasıdır. Yani bu senin için gerekli olan bir şey. Senin için ihtiyaç olan bir şey aslında. O hayvanın buna ihtiyacı yok. Belki ölülerin senin böyle söylemene ihtiyacı olmayabilir de. Ama vardır yoktur, biz ona bakmayız. Ben kendim bir Müslüman olarak buna ihtiyaç duymalıyım. Demek ki dinimizde Müslüman selam konusunda öyle bir şuura ermesi lazım ki hayatının her alanında selam olduğunu bilmesi, bu şuura ermesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslümanların en hayırlısını sayarken bunlar içerisinde yine selam verenden bahsediyor. Selamlaşmayı yaygınlaştırmamızı yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bakın, Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh şöyle diyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diye soruyor. Böyle sorduğunu söylüyor. Rivayet ediyor sahabe efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermen. Tanıdığımızı hadi bir şekilde veriyoruz ama tanımadığımıza selam neredeyse unutuldu. Müslüman olan demek ki kimse, ister tanıyalım ister tanımayalım, selam vermemiz gerekir. İnsanlar artık böyle hani bazı yerlere girdiğinde özellikle selam vermiyor. Ya işte selam verirse benim böyle dini yönüm olduğu falan anlaşılır. Yani her tarafa uyumlu olduğum belli olsun. Yani öyle bir Müslüman profili çiziyoruz ki, yani hocayı görürsek selam veriyoruz. İşte böyle sol görüşte biri olursa ona başka bir şey söylüyoruz. Başka kelimeler söylüyoruz. Ama bu değil ki yani. Selam aynı zamanda bir irşat şeklidir. O insana sen dini yönü yok diye ama Müslüman, selam vermiyorsun. O kişiye kim selam verecek? Selamı hepten unuttu adam. Selam almayı unuttu belki yani. Sen vermezsen, ben vermezsem böyle yaparsak ne olur? Dışlanmış oluruz o kişiyi biz aynı zamanda. Oysa bu bir irşat yöntemidir aynı zamanda. Alimler, veliler, büyükler, sahabeler selamı bir irşat, bir insanlara dini öğretme yöntemi olarak da görmüştür. Böyle bir durumda o insan şöyle düşünür. Ya niceler beni dışlıyor, namaz kılmıyor diye. İşte veya belki kötü yoldadır. Haram olan yaptığı şeyler, içkisi, kumarı vesairesi vardır. Ulan ya benim etrafımdaki insanlar bana selam vermiyor. Baksana şu adam, yani beni Müslüman görüp bana ne kadar güzel selam verdi. Kalben bunu söyleyecektir. İçki satan birine birisi selam vermiş. Adam çok duygulanmış. Demiş, yani beklemiyordum böyle bir şey. Çünkü adam İslam'dan öyle uzaklaşmış, öyle unutmuş ki İslam'ı. İnsanlar da zaten ona içki içiyor diye, içki satan bir iş yeri var diye dışlamışlar. Ama hocanın birisi buna selam verince başlamışlar o selamdan sonra muhabbete. Evet, hoca sonra bunun haramlığından, şeyliğinden artık
onu kurtarmanın yollarına başladı. Bak ne oldu? Sadece selam vermek bir kapı açtı. Bir irşat, bir tebliğ yöntemi oldu. Küçümsemeyelim. Yani selamı gereksiz görmeyelim. Selam her kapıyı açar, dargınları barıştırır, ölülere rahmet olur, hayvanlara fayda verir, canlı cansız her şeye fayda verir. Allah-u Teala'nın muradına uygundur. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya sebeptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muradıdır. Önemini saymakla bitiremeyiz. O zaman ne yapacağız? Ben bir Müslüman olarak kesin olarak bir karar vereceğim. Kalben vereceğim bu kararı ama. Diyeceğim ki ben bundan sonra ne olursa olsun selamı terk etmemek için özel gayret göstereceğim. Ve birisi bana selam verdiğinde ne yapacağım? Onu en güzel şekilde alacağım. Öyle güzel alacağım ki o kişi tekrar dönüp selam vermek isteyecek. Böyle güzel selamı alacağım. Kendime bunu telkin ediyorum, öğütlüyorum. Allah-u Teala selamla ilgili ayetin devamında bu Müslümanlara bir öğüttür dedi. Ben de o zaman bu ayete uyarak kendime öğüt veriyorum. Bunu telkin ediyorum. Kalbime nakşetmek için uğraşıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti hadiste? Yaptığınız zaman birbirinize seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız dedi. Demek ki bakın birbirimize olan sevgimizin, muhabbetimizin artması için ne yapmamız lazım? Birbirimize selam vereceğiz bol bol. Evet, toplumdan selam kalkarsa o zaman birbirimize olan sevgimiz, muhabbetimiz de kalkar. Bakın ne kadar az selam veriyoruz. Ancak selamlaşmada tabii ki fıkhi durumuna da dikkat etmemiz gerekir. Bir erkek erkeğe, kadın kadına selam verecek. Selamlaşmanın ağda bunlar ayrı konu. Bunlar hocalarımızın anlattığı kitaplarda bunların usulü edebi zaten yazıyor. Ve bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bunları da fıkhi yönde bilmemiz gerekir. Kime selam vermeliyiz? Kime selam vermemeliyiz? Kimden selam alabiliriz? Bu başka bir konu. Biz bundan bahsetmiyoruz. Ama buna da dikkat edeceğiz. Bu hocalarımızın ayrı bir şekilde yapacağı bir fıkıh konusu diyelim. Biz burada şuurdan bahsediyoruz. Yani bir Müslüman niçin selam vermeli, niçin selamı almalı? Bunun şuuruna ermesi lazım. Kendisi için bunu çok elzem görmesi lazım. Nasıl ki yemek yemeden yapamıyorsa, selam vermeden de yapamayacağını, eksik kalacağını düşünmesi gerekir. Aynı zamanda işin sevgi ve muhabbet yönünü bilmesi gerekir. Allah-u Teala ayette selamı vermemizi ve almamızı istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste selam vermemizi ve almamızı istemiş. Bu benim için yeterlidir. Böyle düşüneceğiz. Allah ve Resulü istedikten sonra o benim için tabii ki hayırlıdır. O benim için tabii ki güzeldir. Ben Allah ve Resulüne olan sevgimden, muhabbetimden dolayı selam vermeyi artıracağım. Ve etrafıma da söylemem lazım. Şimdi sadece kendimiz bunu yapmakla olmaz. Hatta denir ki kendisine faydası olan insan faydasız insandır. Yani sadece sen kendine fayda veriyorsan olmaz ki. Etrafına da fayda vermen lazım. Selam vermeyenlere selamı telkin etmen lazım. Bir yere girerken selam verdiğimiz gibi çıkarken de selam vermemiz lazım. Telefonla konuşmaya başlarken selam verdiğimiz gibi kapatırken de selam vermemiz lazım. Yani bir esenlik dileyerek, selamet dileyerek, dua ederek başlıyoruz, dua ederek bitiriyoruz aslında. Yani bazen insanlar şunu söylüyor, ya çıkarken de mi selam vereceğiz? Ya girerken selam vermek girdiğini sadece belli etmek için verilen bir şey değil ki. Sen bir dua etmiş oluyorsun. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şeyi yapmış oluyorsun. Allah-u Teala'nın muradını yerine getirmiş oluyorsun. Çıkarken niye bundan mahrum kalasın ki? Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmıştır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey insanlar selamı yayınız, yemek yediriniz. Devamında hemen yemek yediriniz geldi ama önce ne diyor? Selamı yayınız. Bir öncekinde de yemek yediriniz. Yemek yedirmen, selam vermen demişti. Bakın, alimler, tefsir alimler derler ki bu öncelik sıraları da önemini gösterir. Yemek yedirmek ve selam vermek bir arada zikredilmiş. O kadar kıymetli, o kadar insan için terk edilmemesi gereken bir şey. Yüce Mevla, selamı anlamayı,
selam konusunda güzel bir şuura ermeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimiz selamı terk etmekten bizleri muhafaza eylesin. Tanıdığımız tanımadığımız herkese selam vermeyi nasip eylesin. Eşimize, dostumuza, akrabamıza, etrafımızdaki Müslümanlara selam vermenin önemini hatırlatmayı nasip eylesin. Yüce Mevla son nefese kadar selamda ifade edilen o selamete ermeyi, o duaya kavuşabilmeyi, o duanın feyzini üzerimizde hissedebilmeyi nasip eylesin diyoruz. Son olarak şöyle diyelim. Her gün namazda biz Ettehiyyatü'yü okuyoruz değil mi? Okuduğumuz Ettehiyyatü'de Allah-u Teala Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyor. Orada bir selamlaşma var. Dolayısıyla biz bu selamlaşmayı bilirsek o zaman ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlamış oluyoruz. Allah ve Resulü selamlaşıyorlar bakın. Daha ilerisi var. Yani madem bir Müslüman için gerçek sevgili Allah-u Teala ise, yeryüzünde beşer olarak en sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse, Allah ve Resulü de birbiriyle selamlaşmışsa ve biz bunu her gün namazda okumak mecburiyetindeysek, değil mi? Ettehiyyatü'ye bakalım. Şimdi burada vaktimiz yok böyle. İnternetten bakın. Evinizde bir tefsir, dua tefsirleri varsa, böyle Ettehiyyatü'nün tefsiri varsa ona bakın. Veya en kolay telefonlara bakın yani. Yazalım arama motoruna Ettehiyyatü'nün tefsiri diye. Orada görebiliriz. Allah-u Teala peygamberine selam veriyor. Onu selamla karşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında selamın bütün inananlara, peygamberlere gibi üzerine olması için dua ediyor. Sonra melekler yine selamla devam ediyor. Ve biz bunu Miraç'ta yaşanan bu selamlaşma hadisesini Ettehiyyat duası diye bildiğimiz bu duayı her gün namazda okumak mecburiyetindeyiz. Ve içinde selamlaşma var. Bakın kıymetli dinleyicilerimiz. Bu selam konusunda güzel bir şuura ermemiz için çok çok güzel bir örnek. Lütfen bunun bir manasına bakalım. Bu hadise nasıl yaşanmış buna bakalım. Okuyalım ve göreceğiz ki Allah katında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen selam bizim için de bir örnektir. Biz de o zaman kibir yapamayız. Biz de o zaman ya o kim ki selam vereyim diyemeyiz. Allah-u Teala selam vermiş. Yani sen kul olarak nasıl böyle bir şey diyebilirsin ki? Değil mi? Allah-u Teala son nefese kadar birbirimize bu selamı hatırlatmayı nasip eylesin diyoruz. Ve bir sonraki programda inşallah haftaya başka bir konuda şuurlu olmaktan bahsedeceğiz. Bir Müslümanın hayatının her alanında yaptığı her şeyde onun önemini bilmesi ve onun şuuruna ermesi gerekir ki terk etmesin. Selam konusunda da bugün şuurlu olmaktan sadece bahsettik. Fıkıh yönünden veya başka taraf yönlerinden bahsetmedik. Selamın Müslümanın hayatındaki olmazsa olmaz olduğunun şuurunu aslında ifade etmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yüce Mevla hepimize selamet versin, esenlik versin diyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hayırlı kalın.

0: gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan sona erdi.

Eşhedü enne Muhammed.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma, yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok.
Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yarine. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din. Cenab-ı Hak Feyyaz, Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, kainat-ı medar-ı iftiharı, haksızlıklara adalete, sapkınlık ve dalaletleri hidayete, karanlıkları ise nura çeviren Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Allah-u Teala Hazretleri beraber geçireceğimiz şu kıymetli vakitleri bizlere en güzel şekilde ifadeye, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeye, neticede son nefesimizi secde anında yaparak ahirete gidebilmeye Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, anlatılanları hayatımıza tatbik etmemekten Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcazade oğlu Hazreti Ali bin Ebi Talib, biliyorsunuz Ebu Talib Efendimizin amcasıydı ve Hazreti Ali'nin de aynı zamanda babasıdır. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala anh Efendimiz'i her namaz vakti girdiğinde renginin sarardığını görürlermiş. Sorarlarmış ki ey peygamber damadı, ey peygamberin kendisine defalarca methiyeler dizdiği, Ali ilmin şehridir, ben ilmin şehriysem Ali de ilmin kapısıdır buyurdu. Peygamber damadı Ali, sana ne oluyor da her namaz vakti girdiğinde senin rengin böyle sararıyor? Hazreti Ali Efendimiz buyurmuşlardır ki, vallahi kılacağım namaz aklıma geliyor. Cenab-ı Hak şu Kur'an'ı dağlara ve taşlara yükledi de dağlar ve taşlar kaldıramadı. Bu Kur'an'ın ayetlerinde ne emirler var, ne yük emirler var, ne gerekli yapılması gereken şeyler var. Şimdi ben namazı kılacağım ama acaba kılacağım namazı hakkıyla kılabilecek miyim, kılamayacak mıyım? Kılacağım namaz benim için şefaatçim olacak yoksa şikayetçim olacak? Bunun korkusundan dolayı rengim sararmıştır buyurdu. Kıymetli kardeşlerim, işte şimdi bizler de öyle bir ayet-i celile-i cemile'yi beraber okuyacağız ve müzakere edeceğiz ki gerçekten müfessirlerin kalemleri belki kurumuştur. Bu ayetler sahabe efendilerimizin yüreğini parçalamıştır. Çünkü Allah yarın ahirette cennet ehlini ve cehennem ehlini anlatırken cehennem ehlinin nasıl dünyada bir takım mazeretler uydurup ahirette ise bu mazeretlerin nasıl suratlarına vurulacağını Zümer suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Estağfirullah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Cenab-ı Hak diyor ki o kafirler, iman etmeyenler, belki bir takımları dünyadayken peygamberlerin elinden mucizeler görmesine rağmen iman etmeyenler, peygamber görmemiş, belki vaizler dinlemiş, belki hocalar dinlemiş, buna rağmen iman etmeyenler, yarın mahşer meydanında amel defterleri verilmiş, sol elinden alanlar veya sırtlarına verilen karınları sırtlarından çıkartılıp da kendilerine amel defterleri verilenler, yani cehennem ehli olan kafirler, o kafirler cehenneme giderlerken onlar sevk edildiklerinde artık onlar zümre zümre bölük bölük halinde cehenneme sevk edilecekler. Hatta izaca uha, düşünün ki peygamberimizin ifadesiyle cehennemin harareti o kadar büyüktür ki kulakları sağır edecek o ses geldiğinde, o sesi duydukları zamanda artık cehennem ehli korkmaya başlıyorlar. Onlar cehennemin kapısına daha gelmeden 500 sene kala cehennemin sıcağı onların suratına vuracak.
1: ve bir takımlarına o kadar çok tesir edecek ki alnındaki teri silmek isteyenler elini alınlarına koyduklarında alınlardaki etler kendi ellerine gelecek. Hatta izacauha, cehennemin önüne doğru git kadar geldiler. Ve futihat ebvabu, futihat ebvabuha, cehennemin kapısı açıldığı an onlar cehennemin içerisindeki o azabı gördüklerinde ve kâle lehum hazenetuha, şimdi hesap etmedikleri bir azap karşılarında. Dünyada anlatılan bir cehennem vardı. Hocaların anlattığı, vaizlerin anlattığı, peygamberlerin anlattığı, salihlerin anlattığı cehennem vardı da onlar kim gitmiş ahirete de cehennemi görmüş de haber veriyor diyenler kendilerine cehennem kapısı aralandığında daha cehennemin şiddetini, cehennemin o korkutucu görüntüsünü daha kendilerine gelmeden وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, şimdi cehennemin beş başındaki bekçiler onlara ne diyor biliyor musunuz? Diyecek ki اَلَمْ يَئْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ, size peygamberler gelmedi mi? Size Allah'ı anlatan, ahireti anlatan peygamberler gelmedi mi? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, size Allah'ın ayetlerini okuyan peygamberler gelmedi mi? وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا, size bugünün şiddetini anlatan ey insanlar ve cinler, size peygamberler gelmedi mi? Size bugünün şiddetini anlatan, cehennemin azabını anlatan, içinde hamim suyunu anlatan, zakkumu anlatan peygamberler gelmedi mi? Yani kısacası melekler şunu diyor: dünya sıcaklığından bunalan ve yaylaya çıkan sen, yaz geldiğinde İstanbul'da duramam sıcaktan patlarım deyip serin yerlere giden, tatile giden sen, senin bugün cehennemde ne işin var diye melekler soracaklar. Size peygamberler gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyan insanlar gelmedi mi? Vaizler, hatipler size anlatmadı mı? Size bugünden haber vermediler mi? Bunun üzerine onlar diyecekler ki قَالُوا بَلَا, evet geldi. Bize peygamberler vaaz ettiler. Bazılarından mucize istedik, mucizeler gösterdiler. Kimi zaman Hazreti İsa aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'ı diriltti İsa aleyhisselam. Seneler evvel, 800 sene, 900 sene evvel ölen Sam mezarından kalkmıştı. Ve Sam mezarından kalktığında 18 yaşındaki bir insanın bedeni ama saçı ve sakalı bembeyaz. Ey Sam, sana ne oldu dediklerinde, vallahi ölürken ölüm acısı o kadar büyüktü ki ölümün acısından dolayı benim saçım ve sakalım beyazladı. Bunları belki gördünüz. Belki bunları gördüler. Diyecekler ki قَالُوا بَلَا, evet bize peygamberler geldi. Fakat وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ, bize peygamberler geldiler, mucizeler getirdiler, kitaplar okudular. Fakat biz azabı hak ettik. Bu azap kafirlerin üzerine hak olmuştur. Şimdi düşünün, o azabı gören, o cehennemin şiddetini gören ve meleklerin kendilerine size peygamberler gelmedi mi de burada ne işiniz var, haberimiz yoktu diyemezsiniz. Bunun üzerine bize peygamberler geldi fakat biz azabı hak ettik diyenlere melekler ne diyorlar biliyor musunuz kardeşlerim? Kıyla, denilir ki قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا, o halde cehennemin kapılarından ebedi kalmak üzere şimdi cehenneme girebilirsiniz. Çünkü siz imansız olarak ahirete geldiniz. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ, kibirlenenler için ne kötü bir yerdir bu yer. Ebu Cehil'e dediler ki ey Ebu Cehil, gel artık vazgeç bu işten. Gel iman ettim de bitsin artık bu kavga, bu çileler. Ebu Cehil demişti ki o zaman iman etmek mesele değil. Ama ben iman edersem Muhammed'in Rabbi emredecek. Ben Mekke'nin en zenginlerinden biriyken Bilal gibi bir köleyi alacaklar, benim soframa koyacaklar. Ben o kadar aşağılık bir adam değilim demişti. İşte kibir bakın adama neler yaptırıyor. Kendisi Bedir'de geberirken bile Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anhu, Efendimiz onu öldüreceği sırada Ebu Cehil diz çökmüştü. Diz çökmesine rağmen Abdullah İbni Mesud da aynı boya kadar gelmişti ve dedi ki ey Abdullah, belli ki sen beni öldüreceksin. Şöyle gerdanlığını açtı ve dedi ki ey Abdullah, kılıcınla biraz gerdanlığımdan al ki Muhammed ve arkadaşları biraz gerdanlık görsün demiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Ebu Cehil'in kellesi getirildiğinde peygamberimiz buyurmuştu ki onda o kadar büyük bir kibir vardı ki her peygamberin bir firavunu varsa benim firavunum da Ebu Cehil'di demişti. Kibirlenenlere yarın denilecek ki ebedi kalmak üzere siz kibrinizden dolayı iman etmediniz, şimdi kalmak üzere haydi cehenneme girin. Peki ya iman edenler? İman etmeyenlere böyle azaplar varsa ya iman edenlere ne var? İşte şimdi gönüllerimizi rahatlatacak, iman edenlerin kalplerine adeta sürur kaynağı olacak ayetler. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Şimdi Rablerinden korkanlar, dünyanın bir imtihan sahası olarak bilenler, asrın tarzına değil Allah'ın farzına göre yaşayanlar, insanlar ne derse desin, Allah ne der diye hayatını Allah'ın ne der sözüne göre tanzim edenler, şimdi onlar artık cennete adım adım gidiyorlar. Onlar cennete sevk edilirler. Hatta izâ câuha, onlar o sevinçle amel defterlerini sağ elinden almışlar ve onlar cennete gelirler. وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا, cennetin kapıları bir açılır ki dünyada anlatılan şimdi cennetle karşı karşılalar. Cennetin güzellikleri, cennetin nimetleri, cennetin kokuları yüzlerine, burunlarına kadar gelecek. Ve onlara وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, şimdi cennetin kapısındaki cennetin bekçileri, dünyada Rablerinden korkanlar, tesettürünü bırakmayanlar, yolda yürürken haram geldiğinde kafasını önüne eğenlere, kısacası on üzerinden onla geçenlere cennetin kapısındaki melekler ne diyor biliyor musunuz? Selamun aleykum, size selam olsun. Selamun aleykum tıbtum, ne güzelsiniz. Fedhuluha halidin, artık dünya dertleri yok, hastalıklar yok, geçim derdi yok. Dünyadaki imtihanı geçtiniz, şimdi size selam olsun, ne kadar güzelsiniz. Allah'ın artık hazırlamış olduğu ev sahipliğini Hazreti Allah'ın yapacağı cennete buyurun denilecek ve cennet ehli ebedi olarak cennette kalacak. Ya Rabbi, bizleri, şu sohbetleri dinleyen bütün kardeşlerimizi yarın ahirette meleklerin azarladığı, size peygamber gelmedi mi diye azarladığı kimselerden olmaktan bizleri muhafaza eyle. Sevdiklerimizi muhafaza eyle. Bütün ehli imanı muhafaza eyle. Ve Rabbim cümlemizi ya Rabbi meleklerin kapıda selamun aleykum diye yüzleri adeta ayın 14'ü gibi parlayan melekler tarafından selamlanabilmeyi ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Peki dünyada cennet var mı? Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İza merartum bi riyadil cenne ferta'u. Dünyadayken Allah'ın dünyadaki cennet bahçeleri de vardır. Ey ashabım, dünyada cennet bahçelerine uğradığınız zaman da istifade ediniz. Sahabe efendilerimiz sormuşlar, ya Resulallah biz cenneti dünyada değil ahirette bildirdik. Dünyada cennet var mı? Buyurdular ki mecalisul ilim, ilim meclisleri, bir diğer rivayette mecalisul zikir, zikir meclisleri de dünyadaki cennet bahçeleridir. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif bize şunu öğretsin. Eğer cenneti istiyorsak, eğer ahirette ebedi bir cennetin nimetleri içerisinde rahatlamak istiyorsak, cennete kazanmak dünyadaki cennet bahçelerinden geçiyor, ilim meclislerinden geçiyor, zikir meclislerinden geçiyor. Ama dünyada sen zikir meclislerine, ilim meclislerine katılmazsan, ahirette seni nasıl bekleyen bir tehlikeden haberin olmazsa, işte o zaman meleklerin size peygamberler gelmedi mi diye, size Allah'ın ayetlerini okuyan hatipler gelmedi mi diye azarladığı insanların sınıfından olursunuz ki Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim söylettirdi, dinlettirdi, icabıyla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Yarın cennette Cenab-ı Hakk'ı görünecek. Rabbim Cenab-ı Hakk'ı izleyebilmeyi, cemalini doya doya görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünyadayken kendisine doyamadığımız, başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cümle peygamberan-ı izamın, evliyanın, enbiyanın ve bütün ashab-ı kiramı beraberce doya doya sohbetlerinde bulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillah لله رب العالمين
2: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: kim bu denli?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbuna Muhammed. Ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstağfir lehum ev la testağfir lehum ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında, Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alem

Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmeden benim kullarım. Değerli kardeşlerim, kul Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o nefislerine zulmeden o kullarım var ya, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umut kesmesinler. Değerli kardeşlerim, kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, nefislerine kötülük eden, zulmeden, günah işleyen, günahın ne olursa olsun sorun yok. Ne buyuruyor Mevlamız? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. Ben rahmetiyle, mağfiretiyle sizin yaradanınızım, halıkınızım. Yeter ki bana şirk koşmayın. İnna Allahe la yağfiru en yuşrake bihi ve yağfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah şirk koşmayı affetmez. Bir adam müşrikse nedir bu adam? Ebedi cehennem. Efendim işte şöyle adamdı, böyle adamdı. Şöyle iyiliği vardı, böyle iyiliği vardı. Bütün dünyadaki iyilikleri bu adam işlese, hiçbir kötülük de işlemese. Değerli kardeşlerim, bakın, dünyadaki bütün iyilikleri işlese, hiçbir kötülük de işlemese, ama müşrikse, bu adamın hükmü nedir? Ebedi cehennem.
Anladınız mı şimdi? İnnallâhe lâ yâfirû. Allah affetmez. Affetmiyor. En yüşrake bihi. Kendine şirk koşanları. Peki bir de zalim var, bir de iyilisi var. İyi de cehennem 7 kat kardeşim. Yani cehennem 7 kat. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek dedelerinin evladı. Kim o? Ebu Talip. Hangi iyilik Ebu Talib'in yaptığı iyiliğin yerini tutar? Tutması mümkün mü Allah'ınızı severseniz? Peki Ebu Talib'in yeri neresi? Cehennem. Niye? Müşrik olarak. Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Radıyallahu anh. Babası Ebu Kuhafe. İman ettiği zaman hüngür hüngür ağlamaya başladı değerli kardeşlerim. İman ettiği zaman hüngür hüngür ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun diye sorulduklarında, yani sevinç gözyaşından mı, pir-i fani bir adam öldü ölecek, iman etmiyor. Ebu Bekir gibi bir adamın oğlu. Babası. Ne dedi? Şu anda istedim ki babam Ebu Kuhafe değil, Ebu Talip iman etseydi de peygamberim sevinseydi. Gördünüz mü imanı? Babası iman ediyor ama peygamberin amcası üzüldü Efendimiz aleyhissalatu vesselam. İnneke la tehdi men ahbebte velakinallaha yehdi men yeşâ. Sen dilediğine, istediğine iman ettiremezsiniz. Hidayet edemezsin. Kime diyor? Alemlerin sultanı, biricik sevgilisi Habibullah olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya diyor. İstediğine hidayet erdiremezsin. Hidayet kim erdirir? Allahu Teala. Ne dedi Ebu Talip? Amcacığım, bir defa la ilahe illallah de, sana şefaat edeyim. Ölümden korktu da iman etti demeseler, seni sevindirmek için o kelimeyi söylerdim buyuruyor. Söylemedi. Kitaplarımız böyle ama gönlümüz ne istiyor? Gönlümüz onun iman etmesini istiyor. Değerli kardeşlerim, cehennemde en hafif azap görecek olan kimdir? Ebu Talip'tir. Ama ayaklarının altından öyle bir ateş yanacak ki beyni fokurdayacak. Cehennem burası kardeşim. Burada bir güneşe dayanamıyorsunuz. Bir güneşin sıcağına dayanamıyorsunuz. Ondan sonra değerli kardeşlerim, cehenneme gireriz, biraz yanıveririz diyor. Sanki nerede yanacaksa öyle bir sorunsuz, öyle bir ruhsuz bir şekilde bunu söylüyor. Cehenneme gireriz, biraz yanıveririz diyor. Nerede yanacaksa değerli kardeşlerim, nerede yanacaksa. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, İnnallâhe lâ yâfirû en yüşrake ve yâfirû mâ dûne zâlike li

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, yani bir teknik sebepten dolayı biraz ara verdik. Devam ediyoruz inşallahü teala. Bakınız, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri İnnallâhe lâ yâgfirû en yüşrake ve yâgfirû mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah şirk koşanları, yani müşrik olanları Allah affetmez. Efendim, şu kadar iyisi Ebu Talib'i anlattık. Dünyada Ebu Talib kadar iyiliği olan bir kimse yok. Değerli kardeşlerim, öyle Edison'du, Madison'du, falandı, feşmekandı, onları geçin. Ama şirk koşması münasebetiyle ne yaptı Mevlamız? Ben şirk koşanları affetmiyorum. Şirk koşanları. La yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru, affederim. Ma dune zalike limen yeşa. Dilediğimi. Yani af onun. Peki af olmak için ne lazım? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyen bir insan ebedi cehennemliktir. Defaatle bunları biz anlatıyor muyuz? Evet. Anlayan var mı? Yok. İşte efendim, şu kadar Müslümandan iyidir, bu kadar imamdan iyidir, bu kadar şeyhten iyidir falan falan falan. Bir insan Allah'a şirk koşuyorsa necistir, necis. Ne demek? Pislik. Allah'ımız öyle buyuruyor. Necesün. Pislik. Bundan dolayı ağzımızdan çıkan kelimeleri kulaklarımız iyi duysun. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri La taknatu min rahmetillah. Günah işlemiş. Ne kadar günah işlemiş? Aklına gelen bütün günahlar işlemiş. Sonra da pişman olmuş. Değerli kardeşlerim, olur mu? Olan çok. Yani olan çok. Mesela çok affedersiniz, genel evinde çalışan bir hanımefendi, hanım diyelim. Sonra pişman oldu. Ne yapalım şimdi, senin günahın affolmaz mı diyelim. Veya devamlı içki içen. Ne yapalım şimdi, sen adam 80 sene Cübbeli'nin buyurduğu gibi gavur olarak yaşıyor, bir kelime-i şehadet 80 yıllık günahını affettiriyor. Anadan babadan Müslüman, eğer imanını muhafaza ediyorsa Allah'ın affetmediği hiçbir günah yok değerli kardeşlerim, yok. Kul hakkı müstesna. Evet. Hele hele şimdi artık kanalizasyonlar patladı desem o da yeterli değil. Vuran vurana, ey ehli iman, ehli Müslüman, eğer İslam'ı hakkıyla biz yaşasaydık, vallahi şu anda şu memlekete şeriat hakimdi. Ama sadece dini başörtüsüne hapsettik.
Ondan sonra başörtüsünü kazandık, şuuru kaybettik. Değerli kardeşlerim, biz başörtüsü bir simgeydi. İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatın. Ne oldu değerli kardeşlerim? Ne oldu bizlere böyle? İleriki bir zamanda bunları da anlatırız. Kul hakkı müstesna. Ramazan Sami Efendi var mübarek. Her gemiye binişinde ne yaparmış? Bozuk para. Her gemiye binişinde dikkatini çekmiş oradaki görevlinin. Diyor ki, efendim diyor, hiç mi bütün paranız olmaz sizin? Hiç mi bütün paranız yok mu sizin? Ne diyor? Evladım, arkadakilerin hakkından korkuyorum. Burada bütün parayı verip de arkadaki kimselerin vaktini aldığından dolayı hakkından korkuyorum diyor. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Allah dostlarının, mesela adam, efendim diyelim ki koyunları, diyelim ki ineği, komşunun otundan yedi. Akşam sütü ona getiriyordu. Komşu, hakkını helal et. Niye? Bizim inek sizin otları yedi. Bu süt senin hakkın. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İğne ucu kadar kul hakkı üzerinde olan cennete giremez. Nokta. Anladınız mı? İğne ucu kadar. Adam trafikte lambaları yakıyor. Olmayacak yerde ne yapıyor değerli kardeşlerim? Arabasını bırakıyor. Olmayacak yerde. Eskimeyen büyükler burada bundan sebep belki durmak mecburiyetinde kalan, bundan dolayı da mazot, benzin, gaz yakan kimselerin hakkı geçer diye böyle bir arabasını bırakmayı yapmazdı. Değerli kardeşlerim, daha bunun gibi işte bizim ovamızdan geçiyor Kanuni Sultan Süleyman Han. Ne yapıyor? Bir elma eğer buradan çıksaydı ben bu seferi durdururdum diyor. Askerleri, kıpkızıl elmalar, insanın içi çekiyor, nefsi çekiyor. Efendim gidip sağdan soldan alamıyor. Bir ordu geçiyor, bir ordu. Arayın bakalım. Heybelerde herhangi bir efendim elmaydı, meyveydi var mı yok mu? Arıyorlar, yok. O zaman ne diyor? Değerli kardeşlerim, eğer çıksaydı ben bu orduyla savaşa gitmezdim. Hak yiyen ordu mağlup olur, galip olamaz buyuruyor. Peki ne oldu bize o zaman değerli kardeşlerim? Efendim, sen çocuğuna helalı haramı öğretmezsen, lüks hayat, daha dünyaya geldiği gibi lüks içinde yaşatırsan, lüks içinde ölmek için her türlü melaneti yapar mı? Yapar. Yapıyor mu? Evet, yapılıyor şu anda. Görüyorsunuz, her gün değerli kardeşlerim bir operasyon. Allah Allah. Bir kriz. Allah Allah. Ya fon krizi diyorlar, ya efendim bilmem ne krizi diyorlar.
Yok döviz krizi diyorlar, yok banka krizi diyorlar, bankalar hortumlandı diyorlar. Diyorlar da diyorlar, kime emanet ettiysek artık böyle yeteri kadar almıyor. Yedi ceddini doyuracak şekilde yine de doymuyorlar. Para yeseler yedi cetleri emin olun bitiremez. Paranın aldığını değil, parayı yeseler. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, işte Mevlamız buyuruyor, Efendimiz haber veriyor. İğne ucu kadar bir kul hakkı varsa o kimse af olunmaz. Değerli kardeşlerim, bazen kul hakkı namazları falan vardır. Onlar ne için? Bilmeden. Yani bilmeden sadece kul hakkı demek, efendim falanın malını mülkünü gasp etmek parasına, o değil. Bir Müslümana selam vermedin, al sana kul hakkı. Hastalandı gitmedin, al sana kul hakkı. Davet etti gitmedin, al sana kul hakkı. Ve hakeza ve hakeza. Değerli kardeşlerim, ya işte bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ama Allah'a ait olan haklar af olunur. Kula müteallik olan haklar af olması için ondan ne alınması lazım? Efendim, hak alınması lazım. Helallik alınması lazım. Onlar affolmuyor. Ama adam mesela iflas etmiş, biliyor iflas edeceğini, karşılıksız çekleri doğuruyor doğuruyor, malları alıyor. Onu da başkasının üzerine geçiriyor. Ne Hint oğlu Hintlik ya. Emin olun şeytan bile şaşırıyor, bu kadar şeytanlık benim aklıma gelmiyor, bunların aklına nasıl geliyor diye. Ya değerli kardeşlerim, Allahu Teala, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, bakınız bu ayetlerin nüzul sebepleri var. Hazreti Hamza'nın katili kim? Vahşi. Şimdi ne diyoruz? Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Öyle, öyle değerli kardeşlerim. Ehli sünnet inancı budur. Mesela yine çok tarih boyu, belki kıyamete kadar devam edecek Muaviye meselesi var. Kim Muaviye? Efendimizin kayınçosu. Efendimizin vahiy katibi. Şam-ı Şerif'in yöneticisi. İman ehli mi? Evet, iman ehli. Hataları var mıdır? Olabilir. Peki İslam'a göre, ehli sünnet inancına göre şimdi biz Hazreti Muaviye'ye ne diyebiliriz? Başında söylediğim gibi Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Lanet okuyan, beddua okuyan veya Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, lanet okuyan, beddua okuyan, Allah Allah. Biz bunlara fikren ve zikren katılabilir miyiz? Asla. Burada defaatle ben söylüyorum. Ashab-ı kiram, hulefai raşidin, ezvac-ı mutahirat, tabi'in yani selef-i salihin, bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Yanaşılamaz. Tenkit edilmez. Laf söylenmez. Onların maneviyatına helal getirecek herhangi bir söz söylenemez. Nokta. Gördünüz mü değerli kardeşlerim?
Ama Hazreti Ebu Bekre, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, efendim Ali, Hazreti Ali hariç, Hazreti Ömer'e lanet okuyor. Ayşe annemize lanet okuyor. Ashab-ı kiramın çoğunu tekfir ediyor. Ondan sonra Müslüman kardeşimiz değilsin. Yani Müslüman kardeşlik başka, insan hakları başka. İslam hukukunda insan hakları var, Müslümanların hakları var. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bunlar bizim neyimizdir? Kırmızı çizgilerimizdir. Vahşi radıyallahu anh kimi şehit etmiştir? Hazreti Hamza'yı. Sonra ne olmuş bu Hazreti Vahşi radıyallahu anh'a? Efendimiz'e mektup yazıyor. Halbuki gördüğü yerde öldürülecek. Vahşi radıyallahu anh. Müslüman olmak istiyorum. Ancak Kur'an'daki şu ayet bana engel oluyor. Değerli kardeşlerim, o da hangisi? Furkan Sure-i Celilesi'nin 48. ayeti kerimesi. Bu bana diyor, engel oluyor. Müslüman olacağım. Kendimi kurtarmak istiyorum. Ne yapayım ben? Bu ayetler dururken ben nasıl Müslüman olacağım? Peki o ayetler ne de, değerli kardeşlerim? Enteresan tabii. Enteresan. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ey o iman edenler, o kimseler ki Allah'tan başka bir ilaha ibadet edip yalvarmazlar. Hak için hariç öldürülmesini Allah'ın yasak ettiği kimseleri öldürmezler. Allah Allah. Şu ayetlerin güzelliğine bakın. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰهَرٍ Allah'tan başkasına ne yapmazlar? İbadet etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Hak yolu hariç kimseyi öldürmezler. وَلَا يَزْنُونَ Zina da etmezler. Değerli kardeşlerim, müminlerin vasıflarını, Allah Allah, şu güzelliklere bakın. Müminlerin vasıflarını. Ve men yef'al zâlike yelgâ ethâme, kim bunları yaparsa günahla ne yapılır? Cezaya çarptırılır. Bana gelince diyor Vahşi radıyallahu anh, sayılan bu günahların hepsini ben ne yaptım? İşledim. Yani bunların hepsini ben işledim. E peki benim halim ne olacak? Bunun üzerine şu ayet nazil oluyor. İlla ancak men tâbe, tövbe ederseler ve âmene, iman eder ve amile sâliha, salih amel işlerseler. Tövbe edecek, iman edecek, salih amel işleyecek. Peki ne olur o zaman? Fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât. Onların seyyiatlarını ben hasenata döndürürüm. Seyyiat ne? Günahlar. Fe innehu yetubu ilallahi metaba. Ne buyuruyor Mevlamız Teala? Allah tövbeleri ziyade kabul eder.
Bu ayeti kerimeyi durum Vahşi'ye yazılıyor. Ama Vahşi radıyallahu anh ne diyor? İyi de diyor, bu ayette de şart var. Faydalı iş. Efendim, iyi iş yapmaya gücüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bundan dolayı Mevlamız Teala İnnallâhe lâ yâfirû en yüşrake ve yâfirû mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah şirk koşanlar hariç onları dilediğini affeder. Şimdi bu ayeti kerimede gelince Vahşi ayetleri bu ayette de şart var. Bağışlanmanın arzu edilip edilmeyeceği. O zaman şu ayet-i kerime geldi. İnnallâhe ey kul ya ibadiyellezîne esrafû alâ enfüsihim la taknatû min rahmetillah. Ey kendilerine efendim zulmedenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnallâhe lâ yâfirû zünûbe cemî'â. Allah isterse bütün günahları affeder. Allah'ın rahmeti mi, mağfireti mi büyük, bizim günahlar mı büyük? Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a, değerli kardeşlerim, bu gösteriliyor. Nerede? Miraç'ta. Büyük bir derya, ortasında bir dal. Dalın ortasında, üstünde bir kuş. Kuşun ayağında ufak bir çamur. Efendimiz soruyor, bu ne demek? Ne demek oluyor bu? O da şöyle diyor. Kim? Cebrail aleyhisselam. Bu gördüğün derya Allah'ın rahmeti. Bu kuşun ayağındaki o ufacıcık çamur senin ümmetinin günahları. Değerli kardeşlerim, misal olsun diye, yani misal olsun diye, biz anlayalım diye. Umutsuz olmayın, ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmet kapısından başka bir kapı bizim için yok hükmündedir. Ananın babanın kapısına devamlı gitsen, emin olun der ki, evladım ne oluyor böyle? Değil mi değerli kardeşlerim? Hanımının kapısına gitsen, erkek adam değil misin, çalış der. Şimdi kadınlar ne diyor? Kimsenin eline bakmak istemiyorum. Şimdi kadınların efendim yeni modası. Ya değerli kardeşlerim, kimsenin eline bakmayacakmış. Allah Allah. Doğduğun zaman neyle doğdun hanımefendi? Neyle doğdun? Hemen gittin lokantaya, kendine böftek mi söyledin? Efendim çorba mı söyledin? Pilav mı söyledin? Ne söyledin? Kim doyurdu senin karnını? Kim baktı sana? Senin ihtiyaçlarını kim gördü? Ya... Belli bir yaşa kadar senin bütün ihtiyaçlarını gören anan baban değil mi? Peki seni bu ihtiyaçlarına sebep kılan kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Peki belli bir yaşa, belli bir efendim olgunluğa geldiği zaman ben kimseye bakmam. Ekonomik özgürlüğüm olacak, kendi ayaklarımın üzerine dikileceğim diyerek bütün günahları vallahi işliyor. Bütün günahları.
bir kadının erkeklerin olduğu yerde çalışması dinen caiz değil. Bir kızımızın erkeklerin olduğu ortamda okuması dinen caiz değil. Kızların ayrı, ya bunu Yahudi bile bunu böyle yapıyor. Şu anda Hristiyan dünyası böyle yapıyor. Ama bizdeki Müslüman görünüp İslam'la savaşan zihniyet. Efendim laikliğe aykırı, demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı, batıya aykırı, doğuya aykırı ve hakeza. Ver veleyim. Ondan sonra kızımız Rojin 500 erkekten DNA örneği alınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir hadise. Bunun yanında efendim yine bir kızımız, vali ve kellifollu adamlar, makam mevki sahibi olanlar ne yapıyor? Bu işin içine giriyor. Kızımız, onlar bizim evlatlarımız. Bunun tek sebebi kadınların olduğu yere erkekler girmeyecek, erkeklerin olduğu yere kadınlar girmeyecek. Nokta. Anladınız mı şimdi? Efendim hocam işte zamandı, zemindi, bilmem neydi. Acayip acayip bahaneler. Allah'ın huzurunda bu bahaneler seni kurtarırsa ne âlâ. Kurtarmadı mı? Analar, babalar, cehennemi boyladınız. Vallahi billahi yeminden söylüyorum. Şöyle bir okullar dağılırken bir gidin bakalım, bir görün bakalım. Kadını, kızlı, erkekli, efendim elini tutan, kolunu boynuna atan, ne bu? Kızımızın erkek arkadaşı. Allah Allah. Efendim erkeğin kız arkadaşı. Yapmayın. Allah ile harp etmeyin. Mevla ile harp eden mağlup olmuştur. Alenen Mevla'ya meydan okuyan Nemrut. Allah bir sivrisineği musallat etmiş. Dünya hakimi, dünyada hakimiyet kuran kafirlerden birisidir Nemrut. Peki ne dedi? Gökyüzü düşse biz mızraklarımızla tutarız dedi. Böyle mel'un bir adam. Mevla ona bir sivrisineği musallat etti. Bu kadar. Sana ne oluyor, bana ne oluyor ya? Yapmayın, etmeyin. Allah rızası için söylüyorum. Kız evlatlarınızı efendim, yani dini bütün adamların içine mi yolluyorsunuz? Onların içi de olmaz da, zaten onlar da içine almaz. Nereye yolluyorsunuz? Ondan sonra uyuşturucuyla mücadele. Nasıl olacak o iş? Efendim sigarayla, eskiden sigarayla mücadele ediyorduk. Gençler sigara içmesin diye uğraşıyorduk. İçki oldu, ondan mücadele ederken şimdi daha beteri uyuşturucu. Ondan daha beteri çıktı. Değerli kardeşlerim, sentetik uyuşturucu. Tonlarca yakalanıyor ya, milyarlarca para. Niye? Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, bakınız, hanımlarımıza hitaben, kızlarımıza hitaben, onların bakımlarını, onların ihtiyaçlarını kimin üzerine yüklüyor? Babaların, abilerin, amcaların, kocalarının. Ya hanım hanım evde oturacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Hanım hanım evde oturacaksın. E ne olacak ya Rabbi? Ne olacak? Namazınla, ibadetinle, efendim
çocuklarının bakımıyla, onların eğitimiyle sen öyle ilgileneceksin. Kocan da dışarıdan veya baban veya abin veya amcan, bunların hepsi sorumludur. Neden İslam'da efendim miras hukukunda akrabalar hak alır? Yani şu anda herkes mesela iğne ucu kadar kul hakkı olan cennete giremez. Şu anda bütün Türkiye için söylüyorum, istisnası hariç, miras hususunda herkes kul hakkı yiyor. Nasıl cennete gideceksin? Hacımız, hocamız, tarikatlımız, tarikatsızımız, efendim? Ya bir miras kaldığı zaman bunu Allah için bir sorun ya, bir sorun. Ziraatla uğraşan herkes fakirin, fukaranın hakkını yiyor. Nasıl olur? Verenler hariç öşür verilmiyor. Adamın haberi yok. 60 yıldan beri ziraatla uğraşıyor, öşür vermemiş. Haberi yok. Değerli kardeşlerim, veyahut da yöneticilerimiz, vallahi bir parti başkanı söylüyor, ya senin aldığın aylık belli diyor, bu değirmenin suyu nereden geldi diyor, ne yaptınız? Yok ihale yolsuzluğu, yok bilmem ne yolsuzluğu, yok onu kayırmak, yok bunu kayırmak. Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz? Rahmetli Timurtaş hocamız, bakınız ne buyuruyor? Enteresan bir tespiti var rahmetli Timurtaş hocamızın. Ne diyor değerli kardeşlerim? Kur'an okuyarak cennete giremezsiniz. Okumayalım mı hocam? Öyle mi dedik şimdi biz? Yani biz öyle mi dedik? Ne diyoruz? Okuduğunu tatbik etmediğin müddetçe emirlerini dinleyip yasaklarından kaçınmadığın müddetçe öyle ben hatim indirdim, mevlid okuttum, tevhid okuttum, şunu yaptım, bunu yaptım diyerek cennete girebilir misiniz? Vallahi giremezsiniz. Kur'an'dan sorumlusunuz. Üstadımız Hacı Ali Haydar Ahiskavi Hazretlerimiz, dört mezhebin müftüsü, padişahların huzur hocası, öyle dermiş. Evladım, bütün fıkıh kitapları yakılsın, yeniden yazarım dermiş. İlme bakın. Ne dermiş? Yani bu Ali Haydar Ahıskavi Hazretlerimiz. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? İkra bismi rabbik, özür dilerim. İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Men ihteda fe innema yehtedi li nefsi. İkra kitabet, oku bakayım kitabını, öyle tarif edermiş değerli kardeşlerim. Yani bundan sonra bir olay, bir efendim meseleyle karşılaştığınız zaman sizin teraziniz bu olsun. Açarlarmış efendim amel defterlerini. Oku bakalım ne çıkacak ortaya. O da okumaya başlar. Tabii bir yanda da ne var? Kur'an-ı Kerim. Yaramaz bir iş çıktığı zaman, günah olan veya emredileni yapmadığın, dur. Kur'an-ı Kerim'e bak bakalım. Şimdi
kanunlar anayasaya uygun mu değil mi diye nereye müracaat ediyorlar? Anayasa Mahkemesi'ne. İslam'ın anayasası, Allah'ın ve Resulünün anayasası nedir? Kur'an'dır değerli kardeşlerim. Uyuyor mu, uymuyor mu? Uymadığı zaman ne yapacak? Mevla soracak. Neden? Niye? Nasıl? Niçin? Allah Allah. Nasıl cevap vereceğiz biz bunlara? Bunlara nasıl cevap vereceğiz? İşte çocuk istediydi ya Rabbi. Sen nesin? İyi laf dinletemedim de işte zamanındaydı, zemindi de bilmem 20. yüzyıl, 21. yüzyıl. Puh! Sen kendini kandırttırırsın, kendini. Allah kanmaz. Mevla emir ve yasaklarını senin önüne koyacak. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, öyle Kur'an'a göre ne diyor Timurtaş hocamız? Okuyarak değil, hem okuyacaksın hem de tatbik edeceksin. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Allah Allah. Nasıl oluyor o? Değerli kardeşlerim, zalimlik yapmıştır. Zalimlik demek ne demek? Etrafındaki kimselerin hakkına riayet etmemek demektir. İnsan evine zalim olur, hanımına, kocasına. Nice hanımlar vardır ki bugün kocasına zalimdir. Lanetullahi alezzalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyor Allah'ımız. Değerli kardeşlerim, veyahut da bir kadına iftira atıyor. Mevla ne buyuruyor? Dünya ve ahiret lanet olsun. Okuyor Hebre. Bundan dolayı Mevlamız Teala nice Kur'an okuyanlar vardır ki nedir? Kendi kendilerine Kur'an onlara lanet okur. Halbuki Kur'an okuyor. Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmediğimiz müddetçe, mesela bir mesele var. Ya Kur'an'ı koyalım ortaya, şimdi karıştırma onu diyor. Haydi, neyi karıştıracağım ben, onu karıştıramazsam. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bakınız, Abdurrahman bin Seleme bana yazdı, şöyle bir haber veriyor. Ben Medine'de Resulullah'ın ashabından bir cemaatle kaldım. Bir gün tövbe bahsi açıldı. Tövbe tövbe. İşlerinden biri şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ölümünden yarım gün evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Yarım gün evvel. Değerli kardeşlerim, dedim ki sen bunu Resulullah'tan dinledin mi? Evet dedim. Bir başkası da şöyle dedi. Ben de Resulullah'tan şöyle duydum. Bir kimse ölümünden bir saat önce tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Allah Allah. Bir saat. Deriz hocam, iyi de ne zaman öleceğini bilebiliyor musun? Onun için her ağzımızda estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, en kısası bu. Bir başkası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum, şöyle buyurduğunu anlattı. Bir kimse can boğaza gelmeden önce tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder buyuruyor değerli kardeşlerim. Ancak o zaman aklımız nerede olacak? Yani o zaman aklımız nasıl olacak?
o ölümün dehşetiyle akıl başta kalacak mı, kalmayacak mı? Ve bundan dolayı bakınız, Vakıa Sure-i Celilesinde Mevlamız Teala ne buyuruyor? Efe bihâzel hadîsi entüm müdhinûn. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Yani Kur'an-ı tenzilüm min Rabbil alemin. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Tenzilüm min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbinden indirilmiş bu Kur'an'ı siz küçümsüyor. Felevle ize efendim efe bihâzel hadisi entüm müdhinûn. Şimdi siz bunu, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'i burun büken, ağız eğen, alaya alan, özellikle efendim bu dinden, imandan efendim düşman olanlar. Ama lafa geldi mi biz de Müslümanız. Ya kimseye biz kafir demiyoruz ki. Ama hareketlerin kafir. Yani biz kimsenin kimseye efendim Müslüman mısın değil misin diye sormuyoruz ki. İman ettim dedikten sonra tamam, amenna ve settakna. Ama küfür hali gördüğümüz zaman onları anlatıyoruz. Yoksa abi, senin imanından bana ne? Ama sen kalkarsın da Kur'an'a hakaret edersin, laf söylersin, alay edersin, inkar edersin. O zaman ben de sana ne gerekiyorsa söylerim. Değil mi değerli kardeşlerim? Efendim emirler işte bu zamanda olmaz. Efendim laiklik var. Bana ne varsa laiklik. Yani bana ne? Ben Müslümanım elhamdülillah. Ben Müslümanım. Müslümanlığımın önüne arkasına bir şey koydurmam. Yok demokrasi, yok demokrat, yok sosyal demokrat, yok efendim laik, yok bilmem şu. Ben Müslümanım.

arkasına bir şey koymaya gerek yok. Lüzum da yok. İhtiyaç da yok. Ben Müslümanım elhamdülillah. Bu kadar. Ve tec'alûne rizkakum enneküm tükezzibûn. Siz rızkınızın eksileceğini falan. Yani işte bu zamanda bu olur mu? Ayet, ayet bunlar, ayet. Nerede bu? Hadi özür dilerim. Efendim, Vaka Sure-i Celilesi'nin 82. ayeti kerimesi. Felevle izâ belagatil hulkum. Hulk, boğaz. Boğazın son noktası. Cam boğaza geldiği zaman ölümü anlatıyor Allah. Yani ölüm halimizi anlatıyor. Ve entüm hîne izin tenzurun. Tenzurun bakıyorsunuz. Nazara. Yenzuru tenzurun. Tenzurune. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Ve entüm siz. Hîne zaman. Siz o zaman bakıyorsunuz. Peki ve nahnu akrabu ileyhi minkum. Biz sizden ona daha yakınız. Ve la killa tubsirun. Lakin siz görmüyorsunuz. Yani o anda biz neler yapılıyor ona, siz sadece bakıyorsunuz. Ama neler yaptığını görebiliyor musunuz? Azrail Aleyhisselam'ı görüyor musunuz? Rahmet melekleriyle, azap melekleriyle mi gelmiş görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yok, yok, yok. Şimdi Mevlamız ne buyuruyor? Felevle in kuntum gayra medinin. Efendim, eğer siz doğru söylüyorsanız, eğer cezalandırılamayacaksanız, tercuuneha, o ruhu geri döndürün hadi. İn kuntum sadıkîn, eğer doğru söyleyenlerdenseniz, o ruhu geri döndürün bakalım. Bak, felevle ile belagatil hulkum, hulkuma can gelince, yani o zamana kadar tövbe kabul, değerli kardeşlerim, de o zaman o tövbeyi Allah yapmaya müsaade edecek mi? Müsaade edilmesi için ne yapılması lazım? O zamanlara hazırlanmak lazım, değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Allah izin ederse, bakın bir kutsi hadisi size yarın Allah izin ederse, bu mevzuda anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Şimdi değerli kardeşlerim, inşallahu teala 10 Kasım neyimiz var? Yolculuğumuz var. Nereye? Umre'ye. 5 Ekim zannederim artık kayıtlar doldu. Allah izin ederse onu 5 Ekim'de kardeşlerimizi, yazılanları buradan yollayacağız. 10 Kasım'da da Mevlam izin ederse böyle bir manevi atmosferde inşallah umre yolculuğumuz var. Şurada ne var ki? 40 gün. Öyle bir efendim yolculuk yapalım ki bir aile olalım. Nasıl bir aile? Manevi bir aile. Manevi bir atmosfer, manevi bir yolculuk. Allah izin ederse. Değerli kardeşlerim, yarınki sohbetimde bu tövbe mevzusuna devam edeceğiz. Bazen ara ara gelemiyorum. Hakkınızı helal edin. Ya dünyevi bazı işler, gerçi onları böyle bertaraf ediyorum ama bazen sıhhatime mutallık bazı meseleler oluyor. Hakkınızı helal edin ama gelmeye, çünkü ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Hele hele değerli kardeşlerim, bakın. Yarın inşallah bunu böyle daha geniş anlatayım. Ashab-ı Sebt var. Ashab-ı Sebt. Kim bunlar? Cumartesi günü av yasağını delen kavim. İnşallah yarınki sohbette buradan başlayalım. Niçin bu sohbetler önemli? Niçin siz bu sohbetleri
duyduğunuz zaman anlat.

Anız önemli. Biz burada nasıl kendimizi kurtarabiliriz? Allah izin ederse yarınki sohbetimizde Ashab-ı Sebt'ten başlayacağız. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü Mehmet kardeşimiz de yavaş yavaş stüdyoya girmeye başladı. Onun da programı başlayacak herhalde. İstekleriniz falan varsa Mehmet kardeşime nereden yazıyorlar? WhatsApp'tan mı yazıyorlar? WhatsApp'tan hemen kendisini, tabii burası ben soğuk diye seviyorum. Mehmet kardeşimiz sıcak seviyor. Asıl kelam, anlaşmaya çalışıyoruz. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz. ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Radyo Nida ailesi olarak şehitler diyarı Çanakkale'ye ecdadımızı ziyarete gidiyoruz. Tüm dinleyenlerimizi bekliyoruz. Tarih 21 Mart Cumartesi. Hareket saati 23. Hareket yeri Doğanbey Tokyo Otoparkı. Detaylı bilgi için 0224 220 0108 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan hemen arayın, yerinizi ayırtın.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizde nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Herkesin doğduğu bir gün vardır. Öleceği bir gün gibi. Hayat sürprizlerle dolu. Her günkü gibi. Bir gün olan oldu. Herkesin bir duası vardır. Onun da duası kabul oldu. Görünmez bir adam olup gözden kayboldu. Görmek ve gezmek istediği nice yerler vardı. Şimdi oraları rahatlıkla dolaşabilirdi. Hiç kimse onu görmüyor ama o herkesi görüyordu. Boydan boya geçti insanların kaynadığı caddeleri. Yürüyor mu yoksa uçuyor muydu? Vasıtasız yol aldığı belliydi. Zaman bir başka boyutta akıyordu. Sesler, gürültüler, bağırışlar, çağrışlar. Her şeyin birbirine karıştığı, zıtların kaynaştığı bir dünyada uğultular yükseliyor. Sesler arasından sessizce geçip gidiyordu. Kalabalıkların arasından geçtiği gibi. Bir su arkının başına geldi. Bu küçük bir dereydi. Hemen aşağı kısmında suyu devrediyor, küçük şelaleler halinde akıtıyordu. Üzerinde bembeyaz ördekler yüzüyordu. Her cins ördekler. Kazlar da vardı. Suda süzülüp gidişini seyretti ördeklerin. Yüzüşünü, yüzdürülüşünü seyretti. Eski sevdalısı, üniversiteye girmek için altında oturduğu, ders çalıştığı çınar ağacının misafiriydi bugün. Yine küçük taşlar topladığı yerden, eskiden yaptığı gibi. 10 tane, 20 tane, leblebi kadar küçük taşlar. Ahşap masanın bordo örtüsünün üstünde o taşlardan güzel bir kalp resmi yaptı. Sonra da tam ortasına sapsarı bir kavak yaprağı koydu. Uçmasın diye bir küçük taşı da kavak yaprağının üstüne bıraktı. En üstüne de taze bir gözyaşı koydu. Sonra taşı kaldırdı. Bu ağırlık ona yeterdi. Yaprak kımıldadı. Sözünü anlamış gibiydi. Konuşmasa da konuşsa da sesini duyuyordu her şey sanki. Kelimelere ihtiyacı yoktu. Tuttu, havuzun içerisine arka arkaya zarif hareketlerle taşları tek tek fırlattı. Yıllar önce ders çalışırken kurbağaların sesinden rahatsız olduğunda onları susturmak için böyle yapardı. Bir taş atar, kısa süren bir sessizlik hakim olurdu. Susardı her şey. Sonra bir şarkı mırıldandı fakat şarkı değildi bu. Kendine söylediği ve kendi başına dinlediği, ruhunun ihtiyacını giderecek bir şeydi o an. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler. Susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer. Sonra yeni taşları topladı. Masanın üzerine itinayla dizdi onları birer birer. Ardından yine şarkısını söyledi. Tek bir ses işitti, tek bir ses. Rüzgar vınlıyordu adeta. Hu, hu, hu diye inliyordu. Rüzgar hu diye zikrediyordu. Hu. Sustu, rüzgarı dinledi. Onunla beraber söyledi. Bu kadar yeterdi. Nasıl olsa zaman ve mesafeler dürülüyordu önünde. İnsanlar onu görmüyor ama o herkesi görüyor. İstediği her yeri geziyordu. Görünmez adam olmuş, duaları kabul bulmuştu. Ayrıldı o mekandan süratle. Bu defa
şehrin en uzak tepesinin üstünde buldu kendini. Oradan baktı şehre. Ufkun zirvenin en üst noktasıydı burası. Dağların göklerde birleştiği yerdi. Hani ellerini kaldırsa, görülür birisi olsaydı, o tepeden bütün bir şehir kendisini görebilirdi. Öyle bir tepeydi. Yamaç paraşütü yapar gibi saldı kendini aşağıya. Uçuyordu ama düşmüyordu. Havada yüzüyordu. Filmlerdeki gibi, rüyalardaki gibi uçuyordu. Ama kimse onu görmüyordu. Doya doya yaşadı uçmayı. İlle de o ağaç, yıllardır evinin penceresinden görünen tepelerin üstündeki o ağacın yanında olmak, sırtını dayayıp onunla konuşmak istiyordu. Hayret, ağaç da konuşuyordu. Rüzgar da burada ve adam gördükleri karşısında çok fazla da hayret etmiyordu doğrusu. Belki de ruhu ona hazırdı. Yusebbihü sedasını bir ruh gibi her şeyi içinde görüyor gibi duyuyor, neye baksa cansız değil, adeta canlandığını hissediyordu. Orada da fazla kalmadı. Çok sevdiği dostunun 15 sene önce vefat eden yakın arkadaşının ziyaretine gitti. Gece vakti kabrinin başında dualar etti onun için. Ağladı, içini döktü. Yine kimse görmedi. Mezarlıktaki dostlar

hem de çok güzel. Senin yarattığın ne güzel değil ki. Güzele güzel demek bile az. Güzelliğin her zerresi, her tecellisi sendendir. Güzeller bundan güzeldir. Güzelliklerin kaynağı senden olduğu için. Ama niye görmüyor insanlar? Niye küçücük bir şeyle mutlu olmak varken yüklerini, ağırlıklarını artırıyorlar da? Niye ama niye mutluluklarını azaltıyorlar? Bir küçük kırıntı, bir küçük su damlası, bir serçeyi mutlu ederken niye bunca nimet içinde insan mutlu olamıyor? Ve bulamadığı o mutluluğun acısını niye başkasından çıkarmaya kalkıyor? Eliyle mahvettiği bir saadeti niye başkalarında arıyor? Kendi eliyle kararttığı dünyasının ışığını başkaları söndürdü diye niye onları suçluyor ki? Niye? Sen bizi mutlu olmak için yarattın Allah'ım. Güzel bir dünyanın içine bıraktın. Mutlu olamıyorsa insan, mutlu olamıyorsak bizler, bu bizim acizliğimiz, bizim beceriksizliğimiz yüzünden. Her kusurdan münezzehsin sen. Yarattığın her şey çok güzel. Sen Rahmansın, Rahimsin sen. Çok kucaklayan, çok döker derdi sevdiğim ihtiyarlar. Hayat dökülüyor, kayıyor, gidiyor avuçlarımızdan. Ertelenen mutluluklar, yarın olmadı, öbür yarın, olmadı bir sonraki yarın düşüncesiyle ertelenen nice işler, nice ziyaretler, nice nice güzellikler, ağır bir yük oldu omuzumuzda. Yollar ona çıkmıyorsa, Allah'a götürmüyorsa bizi, yolların suçu ne? Yolcu yolunu yitirmişse, yolların suçu ne? Elini kalbine götürdü. Kimse görmüyordu. Kıpkızıl bir kan vardı. Kalbin gözyaşıydı bu. Kalbin de gözyaşı olur mu? Olursa herhalde böyle olur. Kıpkırmızı olur. Önce kanlı ellerini yeşil otların üzerine sildi. Sonra da gözyaşlarını. Sevdiği bir komşusu vardı. O kabristana geldiğinde onu unutmak olmazdı. Ben öldüğüm zaman bana bir Fatiha okuyacaksın. Beni unutmayacaksın değil mi? Diye ondan söz almıştı. Ne hikmetse buraya her gelişinde önce onu hatırlardı. Sağlam söz vermişti demek ki. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. En uzun ağacın tepesinde durdu. Hayret, hayret, uçuyordu. İstediği ağacın tepesine konuyordu. Hem artık görünmez adam olmuştu. Rüzgar önünden değil arkasından geliyordu. Kenar mahalleleri, tek katlı evleri, fakir semtleri de dolaştı. İnsanları mutlu etmek zordu. Ne verseler doymayacaklarını biliyordu. Sokakta oynayan çocuklara avuç avuç şeker attı. Hayret, ellerini boşluğa uzatıyor. Avuçlarına şeker doluyordu. O da tutup çocukların önlerine bırakıyordu. Sütlü, kahverengi, beyaz kaplı şekerlerdi. Çocuklar nasıl da mutluydu. Bu sahne bile görünmez adam olmaya değerdi. Sonra sevdiği dostlarının evlerine uğradı tek tek. İçeriye girmedi ama kapılarına bir bahar dalı bıraktı. Kimine gül, kimine karanfil taktı. Birinin geldiğini anlarlardı herhalde. Sevildiğinin kıymetini anlardı bu insanlar elbet. Gidemediği, kalbine yenildiği, yıllar yılı geçmediği sokakları, evleri dolaştı. Hastaları ziyaret etti. Görünmüyordu ya, kolay oluyordu. Ama yine de çekiniyor, utanıyor, sıkılıyordu. Biri görecek, biri tanıyacak diye.

0: alışmak kolay değildi görünmez adam olmaya. Adam, adam olmadan önce görünmez adam olamayacağını sonunda anladı. İşin sırrını geç de olsa öğrendi. Bir defacık da olsa yaşadıkları için Rabbine hamd etti. Siz buna isterseniz rüya deyin, isterseniz hayatın bir parçası, isterseniz yaşanmış hayatın içinden bir kare deyin. Ne derseniz deyin, hissenize düşen neyse onu alın, gerisini atın. Bırakın görünmez adam kendi öyküsüyle baş başa kalsın. Herkesin doğduğu bir gün vardır, öleceği bir gün gibi. Hayat sürprizlerle dolu, her günkü gibi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah.
1: Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

Sana Allah'tan korkmayı vasiyet ediyorum. Ve bu cümleyi duyunca içinde ne hissediyorsun? Belki bir ağırlık, belki bir mesafe, belki o his. Korkuyla sevgi bir arada olabilir mi? Dur. Çünkü İbn Arabi'nin kastettiği korku, bizim bildiğimiz o ürkütücü korku değil. O korku şu: Allah'ı o kadar büyük bilmek ki, o kadar değerli bilmek ki, o büyüklük karşısında titriyorsun. Bir çocuk düşün, babasını çok seviyor ve o sevgi o kadar büyük ki, babasını üzmekten korkuyor, hayal kırıklığı yaratmaktan korkuyor. O korku sevgiden geliyor, uzaklıktan değil, yakınlıktan geliyor. İbn Arabi'nin dediği Allah korkusu bu. Allah'ı o kadar çok seviyorsun ki, o kadar değer veriyorsun ki, onu kaybetmekten korkuyorsun, ondan uzaklaşmaktan korkuyorsun ve bu korku seni Allah'tan kaçırtmıyor, Allah'a yaklaştırıyor. Şimdi sor kendine. Sen Allah'tan nasıl korkuyorsun? Uzaklıktan mı, yoksa yakınlıktan mı? Eğer uzaklıktan korkuyorsan, Allah'ı yeterince tanımamışsın henüz. Ama tanıdıkça o korku dönüşüyor ve o dönüşmüş korku en güzel hali. İkinci vasiyet: Allah'tan başkasına güvenme. İbn Arabi devam ediyor. Sana Allah'tan başkasına güvenmemeyi vasiyet ediyorum. Bu basit görünüyor. Ama hayatına baktığında ne kadar zor olduğunu görüyorsun. Çünkü biz her gün başka şeylere güveniyoruz. Bankadaki paraya güveniyoruz. Yarın da orada olur diye. İşimize güveniyoruz. Yarın da devam eder diye. İnsanlara güveniyoruz. Hep yanımda olacaklar diye. Sağlığımıza güveniyoruz. Hep böyle kalacak diye. Ve bunların hiçbiri yanlış değil. Bunları kullanmak, bunlardan yararlanmak gayet doğal. Ama bunlara yaslanmak, bunların üzerine bina kurmak, bunlar olmazsa her şey biter demek. İşte bu tehlikeli. İmam Gazali der ki, İnsan kalbini nereye bağlarsa o şeyin kölesi olur. Allah'a bağlayan özgür olur. Başka şeylere bağlayan ise o şeyler ne yaparsa yapar diye yaşar. Allah'a bağlayan özgür olur. Özgürlük, gerçek özgürlük. Para olmadan da ayakta durabilen insan özgür. Para olunca daha güzel yaşıyor. Ama olmadan da yıkılmıyor. İnsan olmadan da ayakta durabilen insan özgür. İnsanlar varken daha güzel, ama olmayınca da çökmüyor. Sen bu özgürlükte misin? İbn Arabi bu vasiyetle şunu söylüyor: Her şeyi kullan, ama hiçbir şeye tapma. Her nimetin gerçek sahibini bil ve o sahibine yaslan. Çünkü o asla seni bırakmaz. Üçüncü vasiyet: ihtiyaçlarını. Sadece Allah'a arz et. İbn Arabi şöyle devam ediyor: İhtiyaçlarını ve isteklerini yalnızca Allah'a arz etmeni vasiyet ediyorum. Bu vasiyet ilk bakışta kolay görünüyor. Tabii ki Allah'a dua ederim diyorsun. Ama şunu sor kendine: Son ne zaman bir ihtiyacın için insanlara değil doğrudan Allah'a gittin? Çoğumuz şöyle yapıyoruz. Önce insanları deniyoruz. Şunu söylesem, şuraya gitsen, bu kişiyi arasam ve bu çabalama bitince bir de Allah'a dua ediyoruz. Allah'a son çare olarak gidiyoruz. İbn Arabi diyor ki, Allah'a ilk çare olarak git. Ve bu sadece ibadet meselesi değil. Bu bir zihniyet meselesi. Sabah uyandığında, bugün ne lazım bana diye düşünürken, ilk olarak Allah'a sor. Bir sorun çıktığında, ilk olarak Allah'ın kapısını çal. Bir şey istediğinde, ilk olarak Allah'a söyle. Bu alışkanlık hayatın her şeyini değiştiriyor. Çünkü Allah'a ilk giden insan, o günü Allah'la başlatıyor ve Allah'la başlayan gün Allah'ın bereketi içinde akıyor. İbn Arabi bu vasiyette şunu da söylüyor: İnsanlara muhtaç olmaktan kork. Çünkü insan insana muhtaç olduğunda, o muhtaçlık onu küçültür. Ama Allah'a muhtaç olan, o muhtaçlıkla büyür. Allah'a muhtaç olmak seni küçültmüyor, seni büyütüyor. Çünkü Allah seni muhtaçlığından dolayı değil,
muhtaçlığınla sana geliyor. Dördüncü vasiyet, ölümü hatırla. İbn Arabi çok önemli bir vasiyete geliyor. Ölümü çokça hatırlamanı vasiyet ediyorum. Ve bu vasiyet seni ürkütmesin. Çünkü İbn Arabi ölümü hatırlamayı bir korku pratiği olarak söylemiyor. Bir özgürleşme pratiği olarak söylüyor. Şunu düşün, bugün son günün olsaydı. Kime ne söylerdin, neyi bırakırdın, neyi daha çok yapardın? O soruların cevapları. Gerçekte ne istediğini söylüyor ve çoğu zaman. O cevaplar şu an yaptıklarından çok farklı. Ölümü hatırlayan insan, önemsiz şeylere enerji harcamıyor. Başkalarının ne düşündüğüne takılmıyor. Küçük kırgınlıkları büyütmüyor. Çünkü biliyor, zamanı az ve o az zamanı en değerli şeylere harcamak gerekiyor. İbn Arabi der ki, ölümü unutmak insanı dünyanın oyuncağı yapar. Ölümü hatırlamak ise insanı özgürleştirir. Çünkü artık dünyanın ona söyleyeceği hiçbir şey kalmaz, o özgürlük. Bugün bir dakika ayır ve şunu düşün. Eğer bu yıl son yılım olsaydı, hayatımda ne değişirdi? Ve o değişikliği bugün başlat, ölümü beklemeden. Beşinci vasiyet. İnsanlara güzel davranmanı vasiyet ediyorum. Çünkü insanlara güzel davranmak, Allah'a güzel davranmaktır. Bu çok derin bir şey. Allah'a güzel davranmak, ibadetlerle olur. Ama sadece ibadetle değil, yanındaki insana güzel davrandığında. Allah'ın yarattığına hürmet ediyorsun ve Allah yarattığına hürmet edilmesini seviyor. İbn Arabi bunu şöyle açıklıyor. Allah insanlarda tecelli eder. Yani Allah'ın isimleri ve sıfatları insanlarda görünür. Ve sen birine güzel davrandığında, aslında o insanda görünen Allah'ın isimlerine hürmet ediyorsun. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Sokakta bir yabancıya yardım ettiğinde, Allah'a hizmet ediyorsun, komşuna güzel davrandığında, Allah'a güzel davranıyorsun. Birini dinlediğinde, gerçekten dinlediğinde, Allah'ın o insana verdiği değeri görüyorsun. Ve bu sadece dışarıda değil, evde de, aile içinde de, Allah'a güzel davranmak, çocuğuna sabır göstermek, Allah'a sabır göstermek, anne babana hizmet etmek, Allah'a hizmet etmek. İbn Arabi şöyle diyor, en büyük ibadet, Allah için insanlara güzel davranmaktır. Çünkü insanlar Allah'ın emaneti. Ve emanete güzel bakmak, emanet sahibine hürmettir. Bugün hayatındaki bir insana, sadece bir insana, hiç beklemediği bir güzellik göster. Ve o anın içindeki ilahi boyutu hisset. Altıncı vasiyet, dini ilmi öğren. İbn Arabi devam ediyor. Sana dini ilim öğrenmeyi vasiyet ediyorum. Çünkü ilim olmadan amel kördür. Amel olmadan ilim ise dilsizdir. İkisi birlikte gerekli. Bugün çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Bir tarafta çok bilen ama hiç yapmayan insanlar var. Her şeyi biliyorlar. Her soruya cevapları var. Ama hayatları söylediklerini yansıtmıyor. Diğer tarafta çok yapan ama neden yaptığını bilmeyen insanlar var. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama içini bilmiyor. Neden kıldığını, ne için tuttuğunu. İbn Arabi ikisini de eksik buluyor. Ve şöyle söylüyor. Gerçek ilim sadece kafa doldurmak değil. Gerçek ilim kalbi değiştiren ilimdir. Ve gerçek amel sadece beden hareketi değil. Gerçek amel ruhu dönüştüren ameldir. İkisini birlikte ara. Öğrendiğinde yap, yaptığında öğren. Ve bu döngü seni bir yere götürüyor. Bilmeden yapılan ibadet alışkanlık olur. Ve alışkanlıklar zamanla körelir. Ama anlayarak yapılan ibadet her seferinde daha derin oluyor. Bugün şunu yap. Kıldığın bir namazı, sadece bir namazı çok yavaş kıl ve her hareketinin anlamını düşün. Rükuda ne söylüyorsun gerçekten? Secdede ne söylüyorsun gerçekten?
o anlamlar içine girince, namaz başka bir şey oluyor. 7. vasiyet: kimseyi küçük görme. İbn Arabi çok önemli bir vasiyete geliyor. Sana hiç kimseyi küçük görmemeyi vasiyet ediyorum. Çünkü küçük gördüğün insan Allah katında senden büyük olabilir. Bu vasiyet bizi çok derinden düşündürmeli. Biz insanları dışarıdan görüyoruz. Kıyafetine bakıyoruz. Makamına bakıyoruz. Eğitimine bakıyoruz. Görünüşüne bakıyoruz. Ve bir yargı oluşuyor. Bu küçük, bu büyük, ama Allah içeriden görüyor. Kalbe bakıyor. Niyete bakıyor. O kişinin Allah'a olan yakınlığına bakıyor. Dışarıdan en sıradan görünen insan Allah katında en yüce makamda. İbn Arabi bunu şöyle anlatıyor: İnsan bir kitap gibidir. Kapağına bakarak içini bilemezsin. Bazı kitapların kapağı sade ama içi hazine dolu. Bazılarının kapağı süslü ama içi boş. Allah o kapağın arkasını görüyor. Sen sadece kapağı görüyorsun. Sadece kapağı görüyorsun. Bu vasiyet sana ne söylüyor? Belki hayatında küçük gördüğün biri var. Belki farkında bile değilsin. Bir bakış, bir tavır, bir ses tonu. O kişi kim biliyor musun gerçekten? Allah katında kim? Bilmiyorsun. Ve bilmediğin için herkese eşit hürmetle davranmak en büyük güvenlik. 8. vasiyet: kendi kusuruna bak. İbn Arabi şöyle devam ediyor: sana başkasının kusuruna değil, kendi kusuruna bakmayı vasiyet ediyorum. Bu vasiyet kulağa basit geliyor. Ama uygulamak çok zor. Çünkü başkasının kusurunu görmek çok kolay. Göz kendi kendini görmez. Ama başkasını çok iyi görür. Ve biz zamanımızın büyük kısmını başkasının kusurlarıyla geçiriyoruz. O şöyle yaptı, bu böyle davrandı. O kişi nasıl biri? Peki ya kendi kusurlarımız? İmam Gazali der ki, insanın kendi kusurunu görmesi, başkasının bin kusurunu görmesinden daha değerlidir. Çünkü başkasının kusurunu görmek insanı kibirlendirir. Kendi kusurunu görmek ise insanı olgunlaştırır. Kendi kusurunu görmek insanı olgunlaştırır. Şimdi dur ve sor kendine: bugün birisini eleştirdin mi? Birinin hakkında olumsuz bir şey düşündün mü? Eleştiriyi kendine çevir. O eleştirdiğin özellik sende hiç yok mu? Belki farklı bir biçimde, belki daha az, ama hiç yok mu? Çoğu zaman biz başkasında en çok kendi içimizdeki şeyi görüyoruz ve onu dışarıda eleştiriyoruz. Çünkü içeride görmek daha zor. İbn Arabi bu vasiyetle şunu söylüyor: kendine bak, gerçekten bak ve orada ne gördüğünle dürüstçe yüzleş. Bu yüzleşme acıtıyor ama büyütüyor. 9. vasiyet: sana her halinde şükretmeyi vasiyet ediyorum. Darlıkta da, bollukta da. Çünkü şükür nimetin devamıdır. Şükür hakkında çok şey söylendi. Ama İbn Arabi bunu farklı bir yerden ele alıyor. Şöyle diyor: şükür sadece bir his değil. Şükür bir bakış açısı ve o bakış açısı kazanılan bir şey. Nasıl kazanılır? Küçük şeyleri görmeyi öğrenerek. Biz büyük nimetleri görüyoruz. Ya da en azından görmeye çalışıyoruz. Sağlık var, aile var, bir çatı var. Ama küçük nimetler. Sabah gözlerin açıldı. Bu bir nimet. Bir bardak su içtin. Bu bir nimet. Biri sana güldü. Bu bir nimet. Bugün bir şey öğrendin. Bu bir nimet. Ve o küçük nimetleri görebilen göz, büyük nimetleri çok daha derin görüyor. İbn Arabi şöyle söylüyor: Allah nimetini artırmak istediğinde önce insana o nimetin farkındalığını veriyor. Farkında olmayan nimeti göremez. Göremediği için şükür edemez. Şükür etmediği için nimet artmıyor. Farkındalık, şükrün kapısı. Bugün gece yatmadan önce 10 küçük nimet say, sadece 10 tane. Ve her birini gerçekten hissederek söyle. Bu pratik. Yavaş yavaş o bakış açısını değiştiriyor.
ve değişen bakış, değişen hayat demek. 10. vasiyet sabır, ama gerçek sabır. İbni Arabi şöyle devam ediyor: sana sabrı vasiyet ediyorum. Ama sabır sadece beklemek değildir. Sabır Allah'ın planına güvenerek beklemektir. Bu ayrım çok önemli. Sabır deyince çoğumuz şunu anlıyoruz: dişini sıkıp katlanmak, bir köşede susup beklemek, zamanın geçmesini izlemek. Ama İbni Arabi'nin dediği sabır çok daha aktif. Aktif sabır şu: her şey ters giderken de doğruyu yapmaya devam etmek. Her şey karanlıkken de ışığa yönelmeye devam etmek. Her şey çözülürken de Allah'a bağlı kalmaya devam etmek. Bu sabır seni yormuyor. Bu sabır seni güçlendiriyor. Çünkü bu sabırda bir inanç var. Allah görüyor. Allah biliyor. Ve Allah'ın planı benim planımdan çok daha güzel. İbni Arabi şöyle söylüyor: sabır bir kalkan değil, sabır bir kanattır. Kalkan sadece korur, ama kanat uçurur. Gerçek sabır insanı olduğu yerden alıp daha yükseklere taşır. Sabır bir kanattır. Şu an hayatında neye sabır ediyorsun ve o sabrı nasıl taşıyorsun? Dişini sıkarak mı, yoksa Allah'ın planına güvenerek mi? O fark her şeyi değiştiriyor. 11. vasiyet. Tevekkül İbni Arabi çok sevdiği bir konuya geliyor. Sana tevekkülü vasiyet ediyorum. Ve tevekkül çalışmayı bırakmak değil. Tevekkül çalışırken Allah'a güvenmektir. Bu ayrım çok önemli. Çünkü tevekkül çok yanlış anlaşılıyor. Bir taraf şöyle düşünüyor: tevekkül et, yani bir şey yapma, Allah halleder. Diğer taraf şöyle düşünüyor: tevekkül diye bir şey yok, çalışacaksın, kazanacaksın. İkisi de eksik. İbni Arabi'nin dediği tevekkül şu: elinden geleni yap. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırak. Ve o bırakışı gerçekten yap. Sadece sözde değil, gerçekten bırakmak çok zor. Çünkü biz sonucu kontrol etmek istiyoruz. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Kim yapacak? Hepsini bilmek istiyoruz. Hepsini yönetmek istiyoruz. Ve o kontrol isteği bizi tüketiyor. Tevekkül o kontrol isteğini bırakmak. Hazreti Ali der ki: Allah'a teslim olan insan taşıması gerekmeyen yükleri bırakır ve o bırakıştan sonra gerçekten taşıması gereken şeyleri çok daha güçlü taşır. Gerçekten taşıması gerekenleri çok daha güçlü taşır. Bugün hayatında neyi kontrol etmeye çalışıyorsun ama kontrol edemiyorsun? O şeyi Allah'a bırak. Gerçekten bırak. Ve hisset nasıl bir ağırlık kalkıyor. 12. vasiyet. Kanaatkar ol İbni Arabi şöyle devam ediyor: sana kanaati vasiyet ediyorum. Çünkü kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat, elimdekilere razı olmak. Bu tembellik değil, bu bilgelik. Çünkü kanaat eden insan sürekli daha fazlasını istemekle tükenmiyor. O enerjiyi başka yerlere harcıyor. Daha anlamlı yerlere. İbni Arabi bunu şöyle açıklıyor: kanaatsiz insan bir kova gibidir. Altı delik. Ne kadar doldurursan doldur, boşalıyor. Ama kanaat eden insan kapalı bir kap gibidir. Az konulsa da dolu kalır. Bu çok güzel bir mecaz. Sen o iki kaptan hangisisin? Sürekli daha fazlasını isteyip hiçbir zaman yeterince sahip hissetmiyor musun? Yoksa elimdekilere şükrederek dolu hissedebiliyor musun? Kanaat bir an içinde olmuyor. Kanaat bir pratik. Ve o pratik şöyle başlıyor: her gün elimdekilere bir kez bak, gerçekten bak ve de ki bu yeter. Bugün için bu yeter, bu pratik. Yavaş yavaş o deliği kapatıyor. Ve bir gün fark ediyorsun, kap dolmuş ve o doluluk çok güzel. 13. vasiyet. Sana dilinle çok dikkatli olmayı vasiyet ediyorum. Çünkü dil küçük,
ama taşıdığı yük büyüktür. Bu vasiyet bugün belki her zamankinden daha önemli. Çünkü bugün dil sadece ağızda değil, ekranda da, mesajda da, yorumda da ve o dil daha hızlı yayılıyor, daha geniş alanlara ulaşıyor. İbn Arabi şöyle söylüyor: İnsan dilinden çıkan her kelimeyi hesaba çekilecektir. Ve o hesap sadece yanlışlar için değil, doğrular için de, çünkü doğru ama zamansız söylenen söz, yanlış söz kadar zarar verebilir. Doğru ama zamansız söylenen söz. Ne demek bu? Doğru bir şeyi yanlış zamanda söylemek. Doğru bir şeyi yanlış kişiye söylemek. Doğru bir şeyi yanlış niyetle söylemek. Hepsi zarar verebiliyor. Bugün söylemeden önce sor kendine: bu doğru mu? Bu zamanlı mı? Bu gerekli mi? Bu iyilik için mi? Bu dört soru dilini çok daha güçlü kılıyor. Ve güçlü dil iyileştiriyor, yapıyor, büyütüyor. 14. vasiyet: sana gıybetten uzak durmayı vasiyet ediyorum. Çünkü gıybet senin iyiliklerini götürür ve o kişinin günahlarını sana taşır. Bu çok keskin bir şey. Gıybet sadece etik bir mesele değil. Gıybet manevi bir ekonomi. Birinin arkasından konuştuğunda, o kişi hakkında söylediğin şey doğru bile olsa, eğer o istemiyorsa, o kişinin yüküne ortak oluyorsun ve daha da kötüsü, kendi iyiliklerini ona veriyorsun. İbn Arabi şöyle diyor: gıybet bir ticaret gibidir ama çok kötü bir ticaret. Sen iyiliklerini veriyorsun, o kişinin günahlarını alıyorsun ve bunu hiç fark etmeden yapıyorsun. Bu ne kadar dikkat çekici. Bugün kaç kez biri hakkında konuştun? Kaç kez birinin eksikliğini anlattın? Kaç kez bir dedikodu zincirinin halkası oldun? Ve her seferinde bir şeyler veriyordun ama karşılığında aldığın şey hiç istemediğin bir şeydi. Bu vasiyet basit ama çok güçlü. Bugünden itibaren şunu dene: birileri hakkında konuşmak üzere olduğunda bir saniye dur ve sor kendine: bu kişi burada olsaydı bunu söyler miydim? Eğer cevap hayırsa söyleme. Bu küçük pratik çok büyük bir değişim yaratıyor. 15. vasiyet: Allah'a dönüş. Her zaman mümkün, İbn Arabi vasiyetinin sonuna yaklaşıyor ve en güzel vasiyetlerinden birini söylüyor. Sana şunu vasiyet ediyorum: ne kadar hata yaparsan yap, Allah'ın rahmetinden umut kesme. Çünkü Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür. Bu vasiyet belki en çok ihtiyaç duyulanı. Çünkü çoğumuz bir noktada şöyle düşünüyoruz: çok hata yaptım, çok uzaklaştım, Allah'ın kapısına gitmeye yüzüm yok artık. İbn Arabi bu düşünceye itiraz ediyor. Çok sert itiraz ediyor. Şöyle diyor: Allah'ın kapısından yüz çevirmek günahların en büyüğüdür. Çünkü o yüz çevirme Allah'ın rahmetini küçümsemek demektir. Ve Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki hiçbir günahı küçümseyemez. Allah bir hadiste şöyle buyuruyor: ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden umut kesmediğin sürece günahların göğe ulaşsa bile seni bağışlarım. Günahların göğe ulaşsa bile. Bu ne kadar büyük bir vaat. Sen ne kadar uzaklaştığını düşünüyorsun, ne kadar hata yaptığını. Allah hepsini biliyor ve hepsine rağmen kapısını açık tutuyor. Sadece dön. Büyük şeyler yapmana gerek yok, uzun dualar etmene gerek yok. Sadece içinden şunu söyle: Allah'ım, döndüm. Ve Allah o dönüşü görüyor ve kucaklıyor. Aziz dostum, bu vasiyetleri dinledin ve belki içinde bazıları kıpırdadı, bazıları dokundu, bazıları rahatsız etti, bazıları teselli etti. Hepsi güzel, çünkü kıpırdayan her şey canlı olduğunun işareti.
İbni Arabi 800 yıl önce bu vasiyetleri yazdı ve bugün bunlar sana ulaştı. Bu tesadüf değil. İbni Arabi şöyle diyordu: İlim nasibi olanına ulaşır ve sen bu sözlerle buluştuysan bu senin nasibin ve o nasibi korumak şimdi sende. Bu vasiyetlerden hangisi sana en çok dokundu? Hangisi hayatında bir şeyi değiştirmeli? O bir şeyi seç. Sadece bir tane. Ve bugün başla. Büyük değişimler küçük başlangıçlardan gelir. Ve İbni Arabi, o bilge adam, 800 yıl sonra seni okuyacağını bilmiyordu belki. Ama belki biliyordu. Çünkü o zamanın ötesini gören bir adamdı. Ve sana şunu söylüyor: git ve güzel bir insan ol. Allah'ın seni yarattığı gibi saf, temiz ve sevgi dolu. Bu kadar, bu yeter. Allah hepimizi İbni Arabi'nin ilminden nasiplenen, bu vasiyetleri hayatına taşıyan ve Allah'a güzel bir kul olarak dönen kullarından eylesin. Amin. Allah'a emanet olun.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Rabbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: kurbanım gel.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala Hazretlerinin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 206. ayet-i kerimesinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden yapmaya çalışacağız. Şimdi önce ayet-i kerimeyi dinleyelim, ardından Bursevi Hazretlerinin bizlere bu konuda neler söylediğini beraberce inşallah işlemeye çalışalım. Şimdi sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin sözü, Araf suresinin 206. ayeti. Bu ayet-i kerime aynı zamanda bir secde ayetidir. Dinledikten sonra bir tilavet secdesi yapmanızı sizden rica ve istirham ediyoruz.

0: قل صدق الله العظيم.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen, ardından yaptığımız tilavet secdesiyle Rabbimizden rızasını, hoşnutluğunu talep ettiğimiz bu ayeti kerimeden, tilavetinden ve secdelerimizden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala Hazretlerinin, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, Ehl-i Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde vatanımız için, mukaddesat için can veren bütün aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin, yine 160 günü aşkın bir zamandır Filistin'de, Gazze'de ve diğer Bilad-ı İslamiye'de bir soykırıma tabi tutularak hayatını kaybeden, bombalar altında kurşunlarla can veren aziz kardeşlerimizin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş bütün ölmüşlerinizin ervahına, Kur'an-ı Hakimi bizlere okuyarak, tefsir ederek bırakan bil cümle huffaz-ı kiram ve müfessirinin, sevgili peygamberimizin hadislerini bizlere aktaran bil cümle muhaddislerin, fukahayı İslam olarak müminlerin dertlerine çözümler sunan bütün İslam alimlerinin, Sadat-ı Kiram hazaratıyla birlikte bütün kibar-ı evliyanın da ruhlarına, yine bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, önce ayet-i kerimenin mealini sizlere aktarmak istiyoruz. Rabbimiz Teala Araf suresinin 206. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Müfessirimiz diyor ki Kâşifî Hazretleri şöyle der. Rivayete göre Mekke kafirleri secde etmek hususunda büyüklük tasladılar, kibir gösterdiler. Allah Teala'ya olan nefretlerini açığa vurarak şöyle dediler: senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç? Ve bu onların nefretini artırır. Furkan Suresi 60. ayet. Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri buyurur ki: ey Muhammed, eğer kafirler bana secde etmek hususunda itaatsizlik ederlerse, doğrusu kuşkusuz Rabbinin katındakiler, yani Allah'a mekan ve mesafe olarak değil, şeref ve derece bakımından yakınlaştırılmış, yani mukarreb olan melekler, ona kulluk etmekten asla kibirlenmezler. Bilakis emrolundukları gibi ibadetlerini yerine getirirler. Onu tesbih ederler, yani onun büyüklüğüne uygun olmayan, kibriyasına yakışmayan her şeyden onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler. Ona kulluk, itaat ve boyun eğmede son derecededirler onlar ve asla ona hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ayette diğer mükelleflerin de Allah'a secde etmeleri ima edilmektedir böylece. Bu sebeple bu ayet okunduğu zaman secde yapılması gerekli görülmüştür. Secde Allah Teala karşısında eğilmenin en son noktasıdır. Bazen namazın farzlarından birini tehir veya vaciplerinden birini terk sebebiyle sehiv secdesi yapmak, bazı hallerde de kafirlere muhalefet ve müminlere muvafakat için secde yapmak meşru kılınmıştır. Müfessirimiz diyor ki Kâşifî şöyle der: İmam Ebu Yusuf'a göre namaz içinde ve dışında secde ayetini okuyana ve dinleyene hemen secde etmek vaciptir. Hanefilere göre tilavet secdesinin vacip olduğuna istinaden İmam Ebu Yusuf'un ifadesi böyledir. Diğer üç mezhebe göre ise sünnettir. Ancak secde ayetini namazın dışında okuyan ve dinleyen kimse için Hanefi mezhebinde geniş zaman içinde yapılması da caiz görülmüştür. Ve zaruret olmaksızın tilavet secdesini geciktirmek de mekruhtur. Oturan kimsenin tilavet secdesini yapmak üzere ayağa kalkması, tekbir getirip secdeye kapanması, secdede namazda olduğu gibi tesbih etmesi, sonra tekbir getirip ayağa kalkması, sonra da tekrar oturması müstehaptır. Çünkü ancak böyle bir davranışla mükemmel bir secde mümkün olabilir. En sahih görüşe göre bu secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la denilir. Bir başka rivayete göre Khada'tu lirrahman faghfirli ya Rahman denilir. Başka bir rivayete göre ise Ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik, yani ey kalpleri evirip çeviren, benim kalbimi dininde sabit kıl. Böyle denilir. El Esrarul Muhammediye müellifi kendisinden nakledilen bir habere göre Hatif'ten duyduğu bir emre uyarak bu son duanın okunmasını tercih etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilavet secdesinden sonra birkaç kez secede vecihi lillezî halakahu ve savvarahu fe ahsene suratahu ve şakka sem'ahu ve basarahu bihavlihi ve kuvvetihi. Yüzüm Allah'a secde etti. O ki gücü ve kuvvetiyle insanı yaratan, onu güzel bir şekilde şekillendiren, kulağına duyma ve gözüne görme kudreti verendir. Sonra da Fetebârakallâhu ehsenul hâliqîn. Allahümme ktub li biha indeke ecran. Vada'a annî biha vizran. Vec'alhâ li indeke zuhran. Ve tekabbelhâ minni. Kema tekabbelte min abdike Davud aleyhissalatu vesselam. Yaratanların en güzeli olan Allah ne kadar yücedir. Allah'ım bu secde ile katında bana ecir ver. Onun vesilesiyle günahımı affet. Onu katında benim için sakla ve Davud aleyhisselamın secdesini kabul ettiğin gibi onu benden kabul buyur diye Peygamber Efendimiz dua ederdi. Bu hadisi şerifi İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İmam Nesai ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde sahih bir rivayetle bizlere aktarmışlardır. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor. İbni Fahreddin Er-Rumi der ki, İsra suresindeki secde ayetini okuyan kimse, secde yaptığı zaman duasına Cenab-ı Hakk'ın bu surede secde edenlerden naklen zikrettiği ve güzel gördüğü Subhane Rabbina in kâne va'du Rabbina lemef'ûlâ, yani Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Yine Fussilet veya Araf suresindeki secde ayetini okuyan kimse de Allahümme ec'alni minessacidine livechik elmusebbihine bihamdik ve e'ûzu bike en ekûne minel mustekbirine an emrik. Allah'ım Beni senin rızan için secde edenlerden ve seni hamdinle tesbih edenlerden kıl. Allah'ım, kibirlenip emrini tutmayanlardan olmaktan sana sığınırım. Ve yine kişi secde suresindeki secde ayetini okursa, Allahümme ec'alni min ibadikel mun'amine aleyhimul mehdiyyine s-sacidine lekel bakine inde tilaveti kitabik. Allah'ım, beni kendilerine nimet verdiğin, hidayete eriştirdiğin, yalnız sana secde eden ve kitabının tilaveti esnasında ağlayan kullarından eyle. Necm suresindeki secde ayetini okursa, Allahümme ec'alni minel bakine ileyke el haşi'ine leke, manası Allah'ım, beni senin için ağlayan ve senden korkan kullarından eyle demektir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Araf suresinin 206. ayetine dair tefsirinde şunları aktarmaya devam ediyor bizlere. Ahi Çelebi Efendi der ki, bir kimse herhangi bir dua okumadan tilavet secdesi yapmış olsa da geçerli olur. Dinleyenin okuyanla beraber secde etmesi ve ondan önce başını secdeden kaldırmaması müstehaptır. Çünkü okuyan dinleyenin imamı durumundadır. Hangi secde ayeti olduğunu belirtmek gerekmez. Ancak tilavet secdesi yaparken niyet şarttır. Niyet ettim, okunan ayet-i kerimenin tilavet secdesini eda etmeye gibi bir ifadeyle niyetini söylemelidir. Hatta bir kimsenin yapması gereken çok sayıda tilavet secdesi olsa, onların sayısı kadar secde yapmalıdır. Bu secde bu ayet için, bu secde de şu ayet için demesine ise gerek yoktur. Dinleyen secde yapmak için uygun halde değilse, onu günaha girmekten korumak gayesiyle Kur'an okuyan secde ayetini gizli okumalıdır. Fakat dinleyenin durumu uygunsa, ibadete teşvik maksadıyla secde ayetini açıktan okumak müstehap olur. İmam Habbazi Hidaye Haşiyesinde der ki, her anıldığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek müstehaptır. Aynı mecliste birkaç kez okunan bir secde ayetinin her okunuşu için ayrı ayrı secde yapmak ise müstehap değildir. Bu farkın sebebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna ihtiyaç duyması, aziz ve celil olan Rabbin ise muhtaç olmamasıdır. İmam Muhammed İbnül Arabi Kuddisesi Ruh, Ruhul Kudüs adlı eserinde der ki, namaz kılan kimsenin yaptığı davranışlardan şeytanı en çok perişan ve zelil eden secdedir. Çünkü onun Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olan günahı, Adem'e saygı maksadıyla secdeden kaçınmasıdır. Çok secde yapmak ve secdeyi uzatmak şeytanı hüzünlendirir. İnsan namazı kılarken secde dışında şeytandan korunmuş değildir. Çünkü secde halinde olan birini gören şeytan günahını hatırlayıp hüzünlenir. Dolayısıyla kendisiyle meşgul olarak secdedeki insanı aldatmaya fırsat bulamaz. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve yazıklar olsun bana. Ademoğlu secde ile emrolundu, secde edip cenneti kazandı. Ben de secde ile emrolundum, fakat ondan kaçınarak cehennemi hak ettim der. Aziz dinleyenlerim, bu hadis-i şerifte Müslim ve Ahmet bin Hanbel tarafından eserlerinde zikredilmiştir. Sözlerine şöyle devam ediyor müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri. Kul secdede iblisin şerrinden korunmuştur. Fakat nefsin şerrinden korunmamıştır. Secde halindeyken gönle gelen havatırın hepsi ya Rabbani, ya meleki yahut nefsidir. Şeytanın bunda bir dahli yoktur. Kul secdeden kalktığı zaman iblis eski halini alır, üzüntüsü kaybolup insanla meşgul olmaya başlar. Fakir Bursevi der ki, burada şeytanın secdeden kibrinden dolayı kaçtığına işaret vardır. Kafirler gibi secdeden büyüklenip kaçınan, ona tenezzül etmeyen herkesin bütün hallerinde en yakın dostu şeytandır. Müminler gibi tevazu gösterip secde eden kişiden şeytan her halinde değilse de secde halinde uzaklaşır. Fakat nefsini kibir ayıbından tezkiye edip temizlerse o zaman bütün hallerinde şeytan ondan uzaklaşır ve ihlaslı kılınan kullardan olur. Müfessirimiz burada bir beyit aktarıyor bizlere. Kulluk etmek sana süs olarak yeter. Secdeye eğilmek senin başına bir taçtır. Utanmalısın. Bak gökte ve yerde ne varsa taat secdesine kapanmakta. Sense ona secde etmekten kaçınıyorsun. Bu davranıştan vazgeçmen çok daha iyidir. Nefsin şerefi cömertlikle, keramet ise secde iledir. Bu ikisini taşımayan kimsenin yokluğu varlığından yeğidir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denildiğini aktarıyor bizlere. Kuşkusuz Rabbinin katındakiler, yani fiillerini, ahlaklarını ve benliklerini Allah'ın emirlerinde, ahlakında ve zatında yok edenler, nefisleri yanında kalmayıp Allah'ın katında onun bekasıyla bekaya erenler, işte onlar kulluk etmekten kibirlenmezler. Çünkü kibirlenmek Cenab-ı Hakk'ın ahlakında yok olan, fena bulan bir kimse için artık mümkün değildir. Kendilerinde kibir namına da bir şey kalmamıştır. Ona kulluk etmekten nasıl kibirlensinler ki? Onlar fiillerini Allah'a kulluk demek olan onun emirlerinde ifna etmişlerdir. Artık amelleri kendi fiilleriyle değil, ibadetle kaimdir. Onlar nefislerinden fena, Allah ile baka halindedirler. Ve ayette geçen onu tesbih ederler. Yani onu bütün noksanlıklardan tenzih ederler. Bilakis ezelde hiçbir şey yokken o vardı ve öyleydi derler. Ve ezelden ebede kadar varlıkta ve yoklukta yalnız ona secde ederler. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Ezelde yokluk aleminde bulundukları sırada Allah'ın mevcudatı yaratma kudretine boyun eğerek ona secde ederler. Ebediyete kadar vücut alemindeyken sahip oldukları şeyleri bezletmek ve Allah'ın yok etme, yaratma ve ibka etme şeklinde tezahür eden kudretine boyun eğmek suretiyle ona secde ederler. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerini şöyle tamamlıyor. Araf suresinin tefsiri, Allah'ın rahmet ve şefkatiyle ne çok uzun ne de çok kısa olarak izzet ve şeref kendisine ait olanın, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 1101. yılının Safer ayının ilk 10'unda tamam oldu. Ardından Enfal suresi gelecektir. El-Melik, El-Aziz, El-Kavi ve yüceler yücesi olan Allah'ın yardımıyla şimdi onun ganimetlerinden istifade etmenin vakti geldi. Bu sözlerle bitiriyor müellifimiz Bursevi Hazretleri Araf suresinin son ayeti kerimesiyle Araf suresine dair söylediği, yazdığı hususları. Aziz dinleyenlerim, sohbetimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere secdenin güzelliğinden bahseden bir şiirle sohbetimizi noktalamak istiyoruz. Merhum şair Cengiz Numanoğlu'nun "Öyle Bir Secde Et Ki" isimli şiirini bugünkü sohbetimizle alakalı olduğu için sizlerle paylaşıyoruz, kendisini rahmetle yad ediyoruz. Şiiri "Öyle Bir Secde Et Ki" adını taşımaktadır. Öyle bir secde et ki kibir yere çakılsın, her secdede alnına takva tacı takılsın, arş-ı âlâya çıksın Hakk'a yalvaran sesin, yüce Rabbul Alemin hoş geldin kulum desin. Öyle bir secde et ki Kur'an kalbine insin, bir nasuh tevbe ile tüm günahlar silinsin, şeytani vesveseler kapıları çalmasın, Allah'a verdiğin söz seccadede kalmasın. Öyle bir secde et ki kalbin imanla dolsun, İnnallâhe ma'anâ dilinde tesbih olsun, kurtulsun o bedenin dünyevi hevalardan, Allah mahrum etmesin manevi devalardan. Öyle bir secde et ki ruhun şirkten arınsın, Subhanallah sevdası yüreğinde barınsın, tertemiz iffetine küfran eli değmesin, Allah secdeden gayrı dik başını eğmesin. Öyle bir secde et ki gaflete gem vurulsun, tefekkür sarnıcına akan sular durulsun, ayetlerle süzülsün şüphelerin tortusu, gerçek aşkı buldursun sana Allah korkusu. Öyle bir secde et ki duaların çağlasın, Müslüman gönülleri birbirine bağlasın, sen dua et ki Allah tefrikayı yok etsin, dünya Müslümanları selameti hak etsin. Öyle bir secde et ki ecelin geldiği gün başlasın kabristanda sana özel bir düğün, Allah Celle verdiği nimetleri katlasın, o muhteşem düğünü melekler de kutlasın. Bu şiirden sonra artık sohbetimizi bitirmenin zamanı geldi. Sizlerle Rabbimizin ihsanı ve ikramıyla yeniden yine bir Ruhul Beyan sohbetlerinde buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'nın emn-ü emanetinde olmanızı ondan niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi temiz bir kişiden öğren."

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Kur'an Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükretmeyi ve rızasına kavuşabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bugün yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, buyruluyor ki, ey kardeş, bilmiş ol ki cennet üç kişiye aşıktır. Müminlere selam vererek güler yüz gösterenlere, cömert olup halka ve bütün mahluklara yemek yedirenlere, Kur'an-ı Azim'i okuyup kendisini onun hükümlerine tabi kılanlara. Evet, cennet bu üç zümreye aşıktır, müştaktır. Bunun hem izahı hem de ispatı mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona hakkıyla ve layıkıyla tabi olanlar, onun bütün hükümlerini gereği gibi yerine getirenler gerçek iman sahipleridir. Ehli iman ise ehli cennettir. Cennetin bahası iman, anahtarı tevhid, dereceleri de kulluktur. İki cihanda da kulluk, yani abdiyet derecesinden ulu ve yüce hiçbir derece yoktur. Onun içinde cennet fazl-ı ilahiyledir buyruluyor. Ey imanı başlarına, düşünme nimeti, haya dolu gözlerine ibret devleti, baş ve ihsan buyrulan, hakka talip ve rıza ilahiye ragıp olan hak yoldaşlarım. Bilmiş olunuz ki ilkbahar mahşer gününe misaldir. Dikkat ve ibretle bak, ölü toprak bağrında gizlediği tohumun nüvivesini nasıl meydana getiriyorsa, İsrafil aleyhisselam surunu ikinci defa üflediği zaman da, kabirlerinde yatan mevtalar da, zîruh olanlar da baharda filizlenen bitkiler gibi yerden zuhura getirecektir. İlkbaharda kara topraktan fışkıran nebatlar misali, insanlar da kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerinde toplanacaklardır. Yasin suresinin 32-33. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, yaratılanların hepsi muhakkak toplanıp huzurumuza getirilecektir. Onlar için ölü gibi kurumuş yeryüzünü, kudretimizi ve ölüleri de dirilteceğimize de delalet eden bir alamettir ki, yağmur yağdırarak hayat verir ve o ölü topraktan çeşit çeşit hububat çıkarırız da yiyip dururlar. Kıymeti dinleyenler, insanlar kabirlerinden üç sınıf üzere haşrolunacaklardır. Birinci sınıf peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Bu zevat-ı alişan, kara topraktan çıkan bitkiler gibi başlarından toprakları silkeleyerek kalkacaklar, emirlerine tahsis olunmuş cennet bineklerini hazır bulacaklar, cennet elbiselerini giyerek buraklara binecekler, cennet nimetleriyle taltif olunacaklar. Müjdeci melekler kendilerine diğer cennet nimetlerini de tebşir edecekler ve muhteşem bir kafile halinde ve büyük bir saltanat ve debdebe ile arşın gölgesinde toplanacaklardır. Orada iltifat-ı ilahiyeye nail ve mazhar olacaklar ve kendilerine ihsan buyrulan altın, gümüş, zümrüt vesaire gibi kıymetli madenlerden hazırlanmış ve süslenmiş kürsülerine oturarak emri ilahiyeye ve fazl-ı kerem-i sübhaniyeye muntazır bulunacaklardır. Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu anh, Seyyidül Ebrar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklen, arşın gölgesinde başka gölgelenecek bir yer bulunmayacak olan kıyamet günü, arşın gölgesinde ağırlanacak yedi sınıfı şu veçh ile beyan buyurulmuştur. Birinci sınıf, İmam-ı Adil, yani adil hükümdarlar, emir ve padişahlar. 2. Genç yaşından itibaren Allah-u Teala'ya ibadet edenler. 3. Kalpleri mescitlere bağlı olan ve Allah-u Teala'ya ibadet etmeye doyamayan, bir ibadetten sonra diğerine başlayan, yani kısaca aşık-ı billah olan kutlu ve mutlu kişiler. 4. Allah için birbirlerine muhabbet edenler, Allah için sevdiklerini ziyarete gidenler, Allah için buluşup Allah için ayrılan, Allah için birbirini seven hak yolcuları. 5. Issız ve tenha yerlerde Allah-u Teala'yı unutmayarak daima zikredenler, O'nun haşyetiyle gözyaşı dökenler, O'nun aşk ve muhabbetiyle ağlayan aşıklar. 6. Servet ve asalet sahibi, zengin, güzel bir kadının gayrimeşru buluşma teklifini Allah korkusu ve zina kaygısı ile reddeden muttakiler. 7. Allah için gizlice sadaka veren ve bunu herkesten gizleyen, hatta sağ eliyle verdiğini sol eline bile göstermeyen ve bu surette riyadan kaçınan muhlisler. Habib-i Edib-i Kibriya'nın hepsinden önce adil hükümdarları sayması elbette boşuna değildir. Zira bir hadis-i şeriflerinde de adalet mülkün temelidir buyurmuşlardır. Adil hükümdarların ülkelerini ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden devlet reislerinin makamı kıyamet günü arşın gölgesi olacaktır. Bu zevat-ı kiramın dünyadaki makamları ise mensup oldukları milliyetlerin tarihlerinin şanlı sayfelerinde ariflerin ve kendileri gibi adil önderlerin hak ve hakikate gönül vermiş bütün insanların gönüllerinde. Adil olanlar nasıl ki hayırla, rahmet ve minnetle yad edilirse, zalimler de lanet ve nefretle anılacaklardır. Yalnız dünyada lanet ve nefretle anılmakla da kalmayacaklar, yarın ahirette cehennemin en derin yerine, ateşin en şiddetlisine atılacaklardır. Evet, o şiddetli günde adil hükümdarlar arşın gölgesinde izzet ve ikram ile ağırlanırken, zalimler de kızgın güneş altında beyinleri kafatasları içinde kaynayarak, gözleri yuvalarından uğramış şaşkın, bitap ve perişan, korku içinde akıbetlerini bekleyeceklerdir. Adil devlet reisleri Allah-u Sübhanu ve Teala tarafından taltif olunurlarken, zalimler zebanilerin pençelerinde sürüklenerek cehenneme götürülecekler. Yürümeye takat ve mecalleri kalmadığından dizleri üstüne çökmüş, bitkin ve bütün bedenleri tiril tiril titreyecekler, ağlayıp inleyecekler ama hallerine acıyan bulunmayacak ve üstelik kendilerine "Hani sen büyük adamdın, karşına gelenleri tepeden süzer, kimseye ağız açtırmaz, önüne gelene zulmeder, birçok masumları ezer ve kahrederdin. Merhamet dileyenlere alaylı alaylı bakar, onların o halleriyle eğlenirdin. Ne oldu şimdi sana? Neden titriyorsun? Haydi, ne duruyorsun? Çağırsana muhafızlarını, haykırsana senin için can veren fedailerine. Bakalım imdadına koşacak ve sana yardım edecek bulabilecek misin? Ne o, ağlıyor musun? Oysa bir zamanlar senin karşında gözyaşı dökenlere hiç acımaz, haklarındaki kararından asla caymazdın. Günün birinde öleceğini ve başına bu hallerin geleceğini söyleyenleri hiddet ve şiddetle kovar, bir saat adaletle hükmetmenin Allah-u Teala katında 60 yıl nafile ibadetten sevgili olduğunu haber verenlere güler geçer ve onları başından savardın. Eğer onları dinleseydin, ülkende milletine adaletle hükmetseydin, şu anda arşın gölgesinde alemlerin Rabbi tarafından bizzat ağırlanan adil hükümdarlar arasında bulunur, rahata, ebedi saadet ve selamete kavuşurdun. Yürü bakalım, şimdi yıllarca başkalarına tattırdığın azabı tatmaya, cehennemin korkunç alevlerini yutmaya hazır ol. Bugünlerin er geç gelip çatacağına iman etseydin, ülkeni adaletle yönetseydin, nefsinin ve şeytanın hevasına uymayarak doğru yolda gitseydin, bu hallere düşmez, bu azabı görmezdin. Oysa sen bugünlerin mukadder ve muhakkak olduğuna iman etmedin. Sana bahş ve ihsan buyrulan o fani makamın ebediyen elinde kalacağını, o gelip geçici saltanatın hep öyle sürüp gideceğini ve hiç elinden alınmayacağını sandın. Başkalarına hesap sorarken bir gün senin de hesaba çekileceğini hatırlamadın. Herkese keyfince ceza verirken günün birinde kendinin de cezalandırılacağını aklının köşesine bile getirmedin. Başkalarından farkı olmayan alalade bir insan olduğunu ve işgal ettiğin makamın Rabbinin bir ihsanından gayri bir şey olmadığını göz önüne getirmedin. Hiçliğini ve bir hiç olacağını dikkate almadın. Rabbine asi ve ülkenin halkına zalim oldun. Sonun ve sonucun işte bu cehennem azabıdır diyerek hakaret edeceklerdir. Zalimler o muhlik anda ellerini ısırarak ah ve feryat edecekler. Ömür boyu inkar ettiklerini ikrar etmek zorunda kalacaklar ve çok pişman olacaklar ama bu ikrarlarında, pişmanlıklarında kendilerine hiçbir yararı olmayacak. Zira ikrar etmek bu alemde gerektir. Pişman olmak bu alemde gerektir. Hakka ve hakikate gelmek bu alemde gerektir. Yevmi ceza dediğimiz o büyük ve korkulu günde herkes hesap ve mizana fiilen ve ahlaken kendisini uydukları, fiil ve hareketlerini taklit ettikleri kişilerin ardı sıra getirilecekler. Mesela yeryüzünde ilk katil Kabil'dir. Kadın ve kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'i katletmiş ve babası Hazreti Adem Aleyhisselam'a karşı çıkarak kafir olmuştu. Hem cinslerini öldüren bütün katiller önlerinde Kabil olduğu halde divan ilahiye çıkarılacaklar. İlk katil onların önderi durumunda bulunacak ve kıyamet gününe kadar aynı suçu işleyenler onun peşinden geleceklerdir. Keza bütün zalimlerin önü sırada Firavun huzuru izzete getirilecek. Bu açıklamalarımızdan anlaşılmalıdır ki katillerin bayrağı Kabil'in ve zalimlerin bayrağı da Firavun'un elinde bulunacaktır. Buna mukabil sıddıklar davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olacak ve sıddıkların bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Adiller davet olununca onların imamları ve rehberleri de Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh olacak ve adillerin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Haya sahipleri çağrılınca onların da imamları ve rehberleri Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh olacak ve haya sahiplerinin bayrağını da o mübarek zat-ı şerif taşıyacaktır. Şehitlerin önderi Hazreti Hamza radıyallahu anh, mazlumların önderi ve imamı Hazreti İmamı Hasan ve Hazreti İmamı Hüseyin, yiğitlerin önderi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'a "Ey Osman-ı Salih, bana dua ediyor musun?" iltifatıyla hitap buyurdukları cihetle haya sahibi salih müminler huzur izzete çağrılırken serveri enbiya tabi olan ümmeti Muhammed'den salihler gelsin denilecek ve bu kutlu ve mutlu kişiler Hazreti Osman radıyallahu anh'ın peşi sıra divan ilahiye varacaklardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Huzur-u Hak'ta hesap vermeye herkes bu şekilde davet olunacak. Ve ey ehli sünnet, ey hanifiler, ey şafiler, ey malikiler, ey hanbeliler, ey hafız-ı kuranlar, ey müfessirler, ey muhaddisler, ey aşıklar, abidler, muttakiler davetinden sonra zalimler, katiller, sarhoşlar, zaniler, yalancılar, münafıklar sırayla ve başlarında tabi oldukları kimseler bulunduğu halde bu fani alemde işlediklerinin hesabını vermek, mükafat veya cezasını görmek üzere mahkeme-i kübraya çağrılacaklardır. Evet, her zümre tabi olduğu imamın peşi sıra gelecek. Kazi Beyzavi imam kelimesinin kök olarak yani anne kelimesinden geldiğini söylemekte ve insanlara kabirlerinde ve mahşer yerinde ana isimleriyle hitap edileceğini kaydetmektedir. Halkın kabirlerinde ve mahşer yerinde bu şekilde çağrılmalarının, hesaba ve mizana bu nam ile davet olunmalarının sırrı, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimizin yüce şan ve şereflerini mahşer ehline ilan eylemek ve Hazreti İsa aleyhisselamın Kudretullah ile babasız olarak doğmuş bulunduklarını beyan eylemek içindir demektedir. Ana isimleriyle hitap olunarak hesaba ve mizana çağrılmanın diğer bir sırrı da gayrimeşru olarak doğan çocukların mahşer ehli önünde mahcup duruma düşmekten kurtulmaları içindir. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Gençliklerinden itibaren vakitlerini ibadet ve taatle geçirenler, Habib-i Edib-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevdikleri arasındadır. Zira Fahri Alem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu gençliğinde ibadet edeni ve yaşları kemale erdikten sonra yanlışlıklardan dönerek, yaptıkları günah ve isyana tövbe edenleri ve salih amel işleyenleri sever. Ben de gençlerin de ibadet edenleri ve sonradan yaptıkları günahlara pişman olarak tövbe edenleri severim buyurmuştur. İbadete doymayan aşık-ı sadıkların makamları arşın gölgesidir. Allah için ve Allah yolunda birbirini seven müminlere öyle yüce bir makam, bahş ve ihsan buyurulacaktır ki, onların bu makamlara eriştiklerini görenler, bu zevat hangi nebi veya hangi rasuldür diye sormaktan kendilerini alamayacaklar ve onlara, bunlar ne nebi ne de rasul değillerdir. Bunlar ümmeti Muhammed'den Allah için birbirini sevenlerdir denilecektir. Yevmi cezada hafız-ı Kur'an olanlara ve ahlak-ı hamide sahibi bulunanlara, bahş ve ihsan buyurulacak nimetlerin haddi ve hesabı yoktur. Evlatlarını hafız-ı Kur'an olarak yetiştiren ana ve babaların başlarına öyle bir taç konacaktır ki, şevkinden güneşin ışığı kararacaktır. Hafız-ı Kur'an olanların ana ve babalarına iltifat-ı Rabbani ve ihsan-ı Samedani bu derece olursa, hafız-ı Kur'an olup ahlak-ı hamide sahibi olanlara İkram buyurulacak nimetlerin ne kadar yüce ve üstün olacağını sizlerin irfan ve ihsanına terk ederim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, ümmetimin en şereflileri hamili Kur'an ve hafız-ı Furkan olanlardır buyurmuşlardır ki, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek saadet ve bahtiyarlarına nail olanlara tevcih buyurulan bu rütbe-i Muhammedi dünya ve ahirette kafi ve vafidir. Hafız-ı Kur'an olanlar ahlak-ı Muhammediye ile tahalluk eder ve hamil bulundukları Kur'an-ı Kerim'e hürmetkar ve riayetkar olurlarsa, dünya ve ukbada en yüce izzet ve rifate mazhar olacakları basiret ehli için güneş gibi ayandır. Muhterem ihvan-ı din-i mübin, kıyamet günü öyle şiddetli ve dehşetli bir gündür ki, o günün haşyet ve azametinden peygamberler dahi dizleri üzerine düşecekler ve kendi nefeslerinden gayri kimseyi düşünemeyeceklerdir. Yalnız Habibi Hüda ve Şefii Ruzi Ceza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsini, evlat ve yalini ümmeti uğrunda feda etmeyi Allah-u Teala'dan niyaz edecektir. Bunun içindir ki Zat-ı Akdes-i Risalet penahilerine taraf-ı ilahiden şefaati kübra imtiyazı, bahş ve ihsan buyurulacak, asi ve günahkar ümmetine şefaat etmesine ruhsat verilecek ve ümmeti merhumesine şefaat edecektir. İki cihan serveri arşın önünde secdeye vararak ümmeti için tazarru ve niyaz eyleyince, Allah-u Zülcelal vel Cemal Hazretleri lütfu keremiyle, ey Habib-i Edibim, mübarek başını secdeden kaldır. Niyazın kabul ve şefaatin indi ilahimizde makbul olmuştur. Seni razı edinceye kadar sana bahş ve ihsanda bulunacağımı vaat ettim. Ey Habibim, dilediğine şefaat edebilirsin buyurulacak. Duha suresinin 5. ayeti cellesi. Allahü Sübhanehu ve Teala kıyamet gününün ehemmiyetine binaen mahşer gününü Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında 80 küsur isimle zikir ve beyan buyurmuştur. O müthiş gün güneş insanlara çok ama pek çok yaklaştırılacaktır. Beyinler kafatasları içinde kaynayacak. Bazı kimseler dizlerine, bazıları göbeğine ve bir kısmı da boyunlarına kadar tere gark olacak. Arşın gölgesinden gayrı gölgelenebilecek yer kalmayacaktır. O korkunç gün arşın gölgesinde biraz önce saydığımız 7 sınıf halktan başka kimse bulunamayacaktır. Bu gölgede bulunanlar hiç şüphesiz mahşerin şiddet ve dehşetinden etkilenmeyeceklerdir. Mahşer ehli
binbir mihnet, meşakkat, eza ve cefadayken bu 7 sınıf halk zevk ve safada olacaklardır. Bu kutlu ve mutlu kişilerin başında memleket ve milletlerini tam ve mutlak bir adaletle idare eden, ülkelerinde hak ve hukuk nizamını tam ve kamil manasıyla uygulayan adil hükümdarların, devlet reislerinin geldiğini biraz önce belirtmiştik. Bir rivayette bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl ve diğer bir rivayette de 70 yıl nafile ibadetten hayırlı olduğunu beyan buyurulmuştu. Bilindiği gibi nafile ibadet etmek, taraf-ı ilahiyeden emrolunmadan kulun Rabbine muhabbet ve sadakatiyle yaptığı ibadetlerdir. Bu kabil nafile ibadetlerin de kulu Rabbine yaklaştırdığını yine hadis-i şerif ile sabittir. Abbasi halifelerin ileri gelenlerinden Harun Reşit bir gün Behlül-i Dana hazretlerinin yanına giderek kendisine nasihatte bulunmasını istirham eder. Behlül hazretleri de halifeye sorar: "Ya Emirel Müminin, göklerde en çok bulunan nesne nedir? Yeryüzünde en fazla bulunan şey nedir?" Halife hiç düşünmeden cevap verir: "Göklerde en çok bulunan melekler, yıldız ve havadır. Yeryüzünde en fazla bulunanlar ise insanlar ve hayvanlardır. Yerin altında en çok bulunan da ölülerdir." Behlül hazretleri acı acı gülerek itiraz eder: "Bilemedin ya emir," der. "Soruma doğru cevap veremedin. Göklerde en çok bulunan adil hükümdarların adaletle hükmetmelerinden hasıl olan sevaptır. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet ki sen de bu sevaba nail olabilesin." Mevhar-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "bir saat adaletle hükmetmenin 60 yıl nafile ibadetten hayırlıdır" buyurduklarını duymadın mı? Ne mutlu o kişiye ki kendisine devlet verildi de o devleti adaletle idare etti buyurdu. Yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya seferine giderken orduyu Hümayun'un dinlenmesi için Belgrad'da konaklamıştı. Bir Sırp köylüsü Hakan'ın huzuruna çıkmak istedi. Mahiyetinde bulunanlar bu dileğini kabul etmeyince köylü bağırıp çağırmaya başladı ve hünkâr duyarak sebebini sordu ve meseleyi öğrenince Sırp köylüsünün de tebaasından olduğunu ve bu itibarla derdini dinlemekle mükellef bulunduklarını söyledi. Onu padişah hazretlerinin huzuruna götürdüler. Padişah ne istediğini sorunca, "Şevketli hünkârım," dedi, "öküzlerim çalındı. Zat-ı Hümayunlarından tazminini dilerim. Aciz bir tebaanız olarak size vergi ödüyorum. Malımı, canımı ve ırzımı koruyup kollamak görevi de size düşer." Kanuni Hazretleri gülümsedi ve köylüye, "Öyle anlaşılıyor ki uyumuş kalmışsın ve hırsızlar da bundan faydalanarak öküzlerini çalmışlar," deyip Sırp köylüsü, "Evet padişahım," dedi, "sultanımız uyumuyor ve tebaasının malını, canını ve ırzını koruyup kolluyor güvenciyle ben uyudum ve başıma bu iş geldi. Eğer şefkatli padişahımız da uyuduklarını bilseydim ben uyumaz ve hayvanlarımı çaldırmazdım." Sırp köylüsünün bu haklı beyanı üzerine Kanuni Sultan Süleyman, o hayvanların bedelinin fazlasıyla ödenmesini irade buyurmakla kalmayarak kendisine ayrıca teltif ve tatip ederek yerine gönderdi. Evet, dünyanın dörtte üçüne tekabül eden dört kıtada biz devleti hak ve adaletle idare ettiğimiz müddetçe hükümran olduk. Zulüm ve haksızlıklar başlayınca yıkıldık. Dünya İslam hükümranının da zulüm ve haksızlıklarla yıkıldığını görmemek için gözden, anlamamak için de akıldan mahrum olmak lazımdır. Tarihimizin o parlak ve muhteşem devirlerine bakılınca görülür ki adil hükümdarlar halkın dertlerini dinler ve çare bulmaya çalışırlardı. Osmanlı padişahlarının sonsuz kudret ve selahiyetlerini İslam şeriatının padişahlık ehliyeti için koyduğu iki şart kısıtlamıştı. Padişah olmak için önce akil ve sonra adil olmak şarttı. Cinneti ve zulmü sabit olan tahttan indirildi. Padişahlara cülüs merasimlerinde ata binip inerken, saltanat kayığına girip çıkarken ve son devirlere kadar cuma selamlıklarından sonra "Uğurun hayrola, ömrün uzun ola,
yolun açık ola, saltanatına mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye alkış tutturulurdu. Hudutsuz kudret ve selahiyetlere sahip bir faninin hemen her vesileyle bu sesleri duyması ne kadar manalıdır. Mahrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Ne kimsenin metiyesini yapıyor, ne mazi ile hali mukayese ediyor ve ne de körü körüne geçmişe özeniyoruz. Yukarıda kıssasını naklettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanoğulları içerisinde en uzun saltanat sürmüş, 45 sene 11 ay 7 gün süren bu saltanatın 10 sene 3 ay 5 günü seferlerde geçmiş. 13 emsalsiz kazanmış, ülkesinin sınırlarını alabildiğine genişleterek 3 kıtada hüküm sürmüş. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Allah'a dönüş var ve mahşerde bütün yaptıklarının ve ettiklerinin hesabını veriş var. Bunun şuuruna varan bütün hükümdarlar, din ve mezhep, cins ve millet farkı gözetmeksizin bütün tebaasına tam ve kamil bir adaletle hükmetmişler. Ülkelerini ve milletlerini mutlak bir hukuk nizamı içinde yönetmişler. Akıllarının ermediği işlerde alimlerle, ariflerle istişare etmişler. Her türlü müşkillerini onlardan danışmışlar ve ekseriya çok ağır tenkitlere tahammül göstermişler. Nasihat istemekten utanmamışlar ve aldıkları nasihat ve tavsiyelerle hareket etmeyi şiar edinmişlerdir. Bundan dolayıdır ki dünyaları kadar elbette ve elbette ahiretleri de mamur olacaktır. Biraz önce Harun Reşit ile Behlül Dana Hazretlerinin hikayesine başlamış ve sözü Kanuni Sultan Süleyman'a getirerek o kıssamızı tamamlayamamıştık. Evet, Behlül Hazretleri sözüne devamla, ya Emirel Müminin, göklerde senin saydıkların da vardır ama onlar kadar, belki onlardan daha çok adaletle hükmeden hükümdarların bu adaletlerinden hasıl olan sevap vardır. Yeryüzünde de senin dediklerin elbette çoktur ama onlardan daha çok olan da Ademoğullarının tuğlu emelleridir. Tuğlu emel denilen hastalık öyle bir bela ve felakettir ki insana Allah-u Teala'yı, peygamberi, ahireti, insanlığı, merhamet ve şefkati unutturur. Bu hastalığa yakalananlar adeta insan suretinde birer canavar olur ve hayvanlaşırlar. Onun için dünya emellerinden ümidini kes ve bütün ümidini ahirete ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasına hasret ki böyle korkunç bir akibete düçar olmayasın buyurdular. Kıymetli dinleyenler, dünyada keder iki kısımdır. Bunlardan birisi çirkin ve diğeri güzeldir. Eğer seni Rabbinden ayıran, sana Allah ve Resulullah'ın yolunu unutturan, ibadet ve taatten alıkoyan keder, mal, rütbe, makam, masa, kasa, kese, han, hamam, apartman gibi eğreti şeylerden ileri geliyorsa, bütün bu elden çıkıcı şeyler için kederleniyorsan, iyi bil ki sen şakisin. Ve böyle kaldığın müddetçe de şakilikten kurtulamayacağını sakın unutma. Eğer kederin ahiret ve ahiret alemiyle ilgili ise son nefeste iman ile can verip veremeyeceğini seni kaygılandırıyorsa, mahşerde halinin nereye varacağını düşündürüyorsa, rıza ilahiyi nasıl tahsil edebileceğini hatırladıkça sana gözyaşı döktürüyorsa, ibadet ve taatini ve bütün amellerin hakka layık şekilde yapamadığın tasasını sana ilham ediyorsa, iyi bil ki sen saitsin ve bu çeşit kederin senin saadette olacağının delilidir. Kıymetli kardeşlerim, kendi kendinize bu muhakemeyi yapmanızı ve hükme varmanızı tavsiye ederek Behlül Dana Hazretleri'nin kıssasına devam ediyoruz. Behlül Hazretleri Harun Reşid'e hitaben devam etti. Ya Emirel Müminin, evet, yer altında en çok buyurduğunuz gibi ölüler vardır. Fakat onların sayısından daha çok dünya hayatında işledikleri kötülüklere pişman olup Allahsız ve ibadetsiz boşuna harcadıkları ömrü azizlerine hayıflanan ve bu sebeple maruz kaldıkları ilahi azaptan çok faydasız bir nedamet içinde feryat ve figanlar vardır. Bunların hepsi, ah biz ne yaptık
Ömrü azizimizi boşuna geçirdik, hayat sermayesini yele verdik, ebedi saadeti ve ahiret sultanını kaybettik. Yazık bize, vah bize diye ahu feryat ederler. Ve bu feryat ve figanları yerler altında yatan ölülerden çoktur dedi. Harun Reşit gafletle geçirdiği, isyan ve günahlarla yele verdiği ömür sermayesini hatırladı. Ahirette başına gelebilecekleri düşündü, hepsine pişman olarak ve gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfarla gönül kirlerini temizledi ve huzur içinde sarayına avdet etti. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları, bu ilimleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma. Adını kalbinden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi şu an kimler, nerelerden dinliyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah bu programda size 3 tane yaşanmış olay, hadi buna hikaye diyelim, onları anlatacağım. Efendim biliyorsunuz bazen aksilik zannettiğimiz şeylerin altında çok farklı şeyler olabiliyor. Şu hayatımızda bazı anlar var. Bazen işlerimiz, başımıza gelenler hep ters gider. Öyle ya, şu olmuştu, ardından bu da oldu ve şu da oldu. Ve insanız, bazen kendimizi unutulmuş gibi hissedebiliyoruz. Ve neden isteğim olmadı diye hayıflanabiliyoruz ama zaman geçiyor ve parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Bizim için kötü zannettiğimiz, aksilik zannettiğimiz şeyin bizi koruduğunu, bir yere yetiştirdiğini ya da bir başkasının duasına vesile olduğumuzu anlıyoruz. İşte size anlatacağım 3 hikaye de tam olarak bunları anlatıyor. İlk hikayemiz Doktor İşhan Hüseyin'in hikayesi. Doktor İşhan kendi alanında tanınan hekimlerden bir tanesiydi. Bir gün başka bir şehirde yapılacak önemli bir konferansa davet edildi. Program haftalarca önceden hazırlanmış, konuşma saati belirlenmişti. Tanınan birisi olduğu için onu dinlemek üzere pek çok insan da salonda bekleyecekti. Bu yüzden yolculuğunu erkenden planlamış, hiçbir aksilik çıkmasın diye bütün hazırlığını tamamlamıştı. Ailesiyle vedalaştı, duasını etti ve evden çıktı. Hava hafif hafif bozuyordu sanki ama herhangi bir uyarı gelmemişti iptal için. Havaalanına vardı, uçağı beklemeye başladı. Derken bir süre sonra uçuşun kötü hava şartları nedeniyle ertelendiğini öğrendi. Yine bir saat kadar bekledi. Hayır, hiçbir anons yapılmıyor ve konferansa yetişme ihtimali her geçen dakika daha da azalıyordu. Sonunda daha fazla bekleyemeyeceğine karar verdi. Hemen havalimanının görevlilerinden birinin yanına gitti. Durumu anlattı. Oraya mutlaka yetişmeliydi. Aldığı cevap onun moralini bozdu. Görevli, en az 15-16 saat sonra yeni bir uçuşun gerçekleşeceğini söylüyordu. Bu olamazdı. Zaten birkaç saat sonra konferans başlayacaktı. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken, oradakiler, buradan bir araç kiralayıp karayoluyla yolunuza devam ederseniz, belki ucu ucuna yetişebilirsiniz. Çünkü gideceğiniz yer 4-5 saat sürebilir ve siz yetişebilirsiniz, dediler. Hemen bir araç kiraladı. Yola çıktı. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra gökyüzündeki karartı yerine yoğun yağmura bıraktı ve yağmur iyice şiddetlendi. Artık neredeyse gözünün önünü dahi göremiyordu. Öyle bir yağış vardı ki görüş mesafesi düşmüştü. Bilmediği yollarda ilerlerken üstüne üstlük bir de yönünü şaşırdı. Artık nereye gideceğini şaşırmış, yolun ortasında kala kalmıştı. Yağmurun dinmesini beklemekten başka bir çaresi yoktu. Neredeyse yarım saat kadar bekledi arabanın içinde. Ama yok, yağmur tüm şiddetiyle yağmaya devam ediyordu. Tekrar yola devam etmek istedi, kontağı çevirdi ama o da ne? Artık araba da çalışmıyor. Eli hemen cep telefonuna uzandı ama telefon da çekmiyordu. Etrafta ne bir benzinlik vardı ne de yardım isteyebileceği bir yer görünüyordu. Şiddetli yağmurun altında arabanın içindeki camdan çevresine bakanıp durdu. Nihayet uzakta belli belirsiz bir ışık gördü. Bu müthiş bir olaydı. O evdeki telefonu kullanarak birilerinden yardım isteyebilirdi. Çamur olmuş yollarda yürüyerek ışığın geldiği yere doğru yürüdü. Ulaştığında karşısına küçük,
mütevazi bir ev çıktı. Telaşla kapıyı çaldı. Kapıyı çok yaşlı bir kadın açtı. "Buyurun, ıslanmışsınız," dedi. Doktor teşekkür etti, durumunu anlattı. Yalnızca telefon etmek ve yardım çağırmak için geldiğini söyledi. Kadın havlu verdi, üstünü başını kuruladı doktor. Evin imkanları sınırlıydı. Maalesef telefon da yoktu. Kadın, "Evladım, yağmur dinene kadar burada kalın. Sonra Allah ne verdiyse size bir şeyler getireyim mutfaktan," dedi ve içeriye geçti. Doktor o yaşlı kadının dışında evde kimse olmadığını zannediyordu. Derken diğer odanın bir köşesinden gelen zayıf bir ses duydu. Ayağa kalktı, şöyle kafasını uzattı. Küçük bir çocuk yatakta yatıyordu. Çocuk belli ki çok hastaydı. Çocuğun yüzü solgundu. Nihayet yaşlı kadın elindeki tepsiyle sıcak bir çorba ve bir dilim ekmek getirdi. Doktor az önce duyduğu sesi ve gördüğü çocuktan bahsetti ve doktor olduğunu söyledi. Kadının birden gözleri doldu. Şaşırdı doktor. "Yanlış bir şey mi söyledim?" "Hayır evladım," dedi. "Torunum çok hasta. Tedavisi için çok uğraştık. Doktorlar çocuğun ancak bu hastalıkta uzman olan bir hekime gösterilmesi gerektiğini söylemişler bir zaman. Fakat biz kim, özel doktor kim? Zaten o hekim de dediklerine göre uzaktaydı. Ne yol paramız vardı, ne de ona gideceğimiz bir imkan." Yaşlı kadın uzun zamandır her namazın ardından aynı duayı ettiğini söyledi. "İnanır mısınız? 2 aydır Allah'ım, benim gücüm yetmiyor. Tek başıma da çaresizim, anası yok, babası yok. Ne olur sen bu çocuğa bir çare gönder," diyorum. Doktor, kadının ulaşmaya çalıştığı hekimin adını sordu. "Belki tanıdığım birisidir, yardımcı olabilirim," dedi. Kadın onun adını söyledi. Bir anda odada sessizlik oldu. Bu defa şaşıran doktordu. Yaşlı kadın, "Ne oldu evladım, tanıyor musunuz o doktoru?" deyince, "O doktor benim," dedi. Nihayet yetim ve öksüz olan o çocukla ilgilendi. Konferans evet iptal oldu ama çok daha güzel şeyler yaşadı. Yağmurun dinmesiyle beraber yoldan geçen birinden yardım istediler. Araç bulundu ve kendi muayenehanesine götürdü. Allah Teala'nın izniyle çocuk iyileşti. Doktor o gün o yaşadıklarını hatırladı. O anda havaalanında yaşadığı gecikmeyi, iptal edilen uçuşu, birden şiddetlenen yağmuru, yanlış döndüğü yolu ve kendi kendine bozulan o aracı düşündü. Birkaç saat önce bunların her birini ayrı bir aksilik olarak görmüştü. Şimdi ise hepsi onu bu ıssız evin kapısına getiren yolun parçalarıydı. "Teyze," demişti o gün, "sen nasıl bir dua ettiysen Allah beni senin kapına getirdi." Doktor İşhan konferansa yetişemedi. Ama o gün kendisini bekleyen asıl yere tam vaktinde ulaşmıştı. Öyle değil mi kardeşlerim? İnsan planladığı şey bozulduğunda o kaybettiği şeyi görür sadece. Gecikmeye kızar, yüzüne kapanan kapıya üzülür, "Neden şimdi?" diye sorar. Oysa bizim aksilik dediğimiz şey bizim için hayırlı veya çok ihtiyacımız olan başka birinin dilinden çıkan o duaya doğru açılan bir yol. Kim bilir? Her olayın sebebini hemen anlayamıyoruz. Lakin şu 3 günlük hayatın içinde öyle karşılaşmalar var ki bunun gibi, insan geriye dönüp baktığında şunu söylemeden edemiyor: demek ki bütün bunlar boşa değilmiş.
Diğer bir hikayemiz yanan bir kulübe. Efendim, bir gemi kazası olmuştu ve bu kazadan yalnızca bir kişi sağ kurtulabildi. Dalgalar onu sürükleye sürükleye küçük ve ıssız bir adanın kıyısına sürükledi. Gözlerini açtığında ne zamandır denizde olduğunu kendi bile bilmiyordu. Bitkindi, yorgundu, sırtı ağrıyordu ama hayattaydı şükür. İlk günlerde bütün vaktini kıyıda geçirdi. Etrafta belki bir gemi görürüm ümidiyle saatlerce denize baktı. Bazen ayağa kalkıp elindeki kumaşı sallıyor, bazen sesini duyuramayacağını bile bile bağırıyordu. Elinden ne gelebilirdi ki? Fakat yaklaşan ne bir tekne vardı ne de onu fark eden biri. Ağaçların meyvelerinden ve yerdeki otlardan yemeye başladı. Günler geçiyordu ve beklemek tek başına yetmeyecekti. Yağmurdan ve gecenin soğuğundan korunmak için bulabildiği kadar dallardan, yapraklardan içine girebileceği, uyuyabileceği bir kulübe yaptı ve kurtarabildiği birkaç eşyasını da içine koydu. Adadaki tek sığınağı, tek güvenli yeri ve hayata tutunduğu yer orasıydı. Çünkü ne zamana kadar orada kalacağını bilmiyordu. Bir sabah yiyecek bulmak için o adanın içine doğru yürüdü. Uzun süre dolaştı. Hava kararmasına yakın olunca geri dönüyordu. Lakin gökyüzüne yükselen koyu bir duman gördü. Heyecanla dumanın geldiği yöne baktı. Eyvah, bu kulübesinin bulunduğu yerdi. Koşarak kıyıya ulaştığında kulübenin alevler içinde kaldığını, 3-5 eşyasının ve günlerce emek vererek yaptığı sığınağın yanıp kül olduğunu gördü. Adam yere çöktü. Artık ne eşyası, ne malzemeleri, ne de kulübesi vardı. Şimdiye kadar başına gelenlere dayanabilmişti. Arkadaşlarını, düzenini kaybetmişti fakat bu son kayıp derler ya, bardağı taşıran son damla gibi aynen öyle oldu. Çok ağır geldi. Şimdi mahvoldum dedi. Aradan birkaç saat geçti. Artık yatacak yeri de yok. Açıkta yattı. Kızgındı, kırgındı, ümitsizdi. Belki de ilk defa kurtarılacağına dair inancını o gece kaybetti. O sinirle beraber uyuyakaldı. Aradan az bir zaman geçmişti. Denizden gelen bir motor sesiyle uyandı. İlk başta bunu rüya zannetti ama başını kaldırdığında kıyıya yaklaşan küçük bir tekne gördü. Biraz daha ileri baktığında kocaman bir gemi vardı. Belli ki gemiden küçük bir tekneyle ona yardıma gelmişlerdi. Hem sevinçli hem de şaşkındı. Denizcilere, "Benim burada olduğumu nasıl anladınız? Ben günlerdir buradayım," diye sordu. İçlerinden biri gayet doğal bir şekilde cevap verdi. "Bir iki saat önce yaktığınız ateşi gördük. Uzaktan gördük ve ancak gelebildik," dediler. Adam susup kaldı. Onların yardım çağrısı zannettiği ateş, onun felaket diye ağladığı yangındı. O derme çatma kulübesi yanmasaydı, gemi belki de adanın önünden geçip gidecek, kimse onun orada olduğunu fark edemeyecekti. O gün kaybettiğini zannettiği şey, aslında kurtuluşunun habercisiydi. Aynen ilk kıssamızda olduğu gibi. Bir de kardeşlerim, biz yardım isterken çoğu zaman yardımın nasıl gelmesi gerektiğine de karar veriyoruz. Mesela bir kapının açılmasını, işlerimizin düzelmesini, kaybettiğimiz bir şeyin geri verilmesini istiyoruz ve hemen. Tam tersine elimizde kalan son şeyde gidince duamız kabul olmuyor, duamıza cevap verilmiyor zannediyoruz. Ama bu hikayede olduğu gibi bazı yangınlar bizi yok etmek için değil,
yerimizi belli etmek için çıkar. Bunu ateşin başında anlayamayabiliriz. Lakin biraz zaman geçince o ateşi de, gecenin o karanlığını da, neden onu yaşadığımızı da iyi anlarız. Ya kardeşlerim, üçüncü hikayemizde meşhur bir hikayedir, yaşanmış bir vakadır. Titanic faciasını biliyorsunuz. 1912 yılının Nisan ayı, Frank Carlson Fransa'dan Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor. Dönemin en çok konuşulan gemisi Titanic ve Titanic ilk yolculuğuna çıkacak. Carlson'un planı otomobiliyle Cherbourg limanına gitmek ve gemiye ne olursa olsun oradan binebilmekti. Bu müthiş bir heyecandı. Her şey hesaplanmıştı. Yol belliydi. Vakit yeterli görünüyordu. Fakat ilk hikayemizde olduğu gibi gemiye giderken otomobili arızalandı. Biliyorsunuz insan böyle anlarda arızaya yalnızca bir makine problemi olarak bakmaz. Hele hele böyle yetişmesi gereken bir yer olduğunda her geçen dakika onu daha da acıtır, daha da dokunur. Carlson için de durum böyleydi. Aracın tamir edilmesini beklerken saat ilerliyor, Titanic gemisine yetişme ihtimali de giderek azalıyordu. Tamir nihayet bitti ama artık çok geçti. Son hızla limana vardılar, lakin Titanic yarım saat önce hareket etmişti. Morali bozuldu. Uzaktan geminin ardından öylesine baka kaldı. Kendi kendine, şu araba başka bir zaman bozulamaz mıydı? Şu geminin güzelliğine bak, dedi. O gün için ona göre yaşadığı şey açıkça bir talihsizlikti. Güzelim gemi yolculuğunu kaçırmış, planı bozulmuş ve Amerika'ya dönüşü ertelenmişti. Yorgun ve üzgün olarak geri döndü. Aradan 4 gün geçmişti. Gazeteler ve radyolar onun unutamayacağı bir haberi verdiler. Titanic, Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarpmıştı. Bu haber tüm dünyaya yayıldı. Gemide bulunan 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklanmıştı. Carlson bu haberi duyduğunda öylesine şaşırdı ki. Yol kenarında bozulan o otomobile artık aynı gözle bakmıyordu. Birkaç gün önce önünde duran o arıza, şimdi onunla büyük bir felaket arasına giren görünmez bir engel gibiydi. İlginç bir şey daha oldu kardeşlerim. Carlson'un adı yolcu listelerinde kaldığı için bir süre o batan Titanic'te olduğu ve hayatını kaybettiği zannedildi. Evet, ismi vardı ama o gemiye binmemişti. Çünkü tam da yetişmesi gereken gün otomobili bozulmuştu. Kazadan kurtulmuştu. Nihayet aradan günler geçtikten sonra onun gemiye binmediğini öğrendiler ve ölü listesinden çıkardılar. Biz de düşünebiliriz kaçırdığımız fırsatları, yetişemediğimiz yerleri, gecikmemize sebep olan şeylere nasıl kızdığımızı. Evet kardeşlerim, her gecikme kayıp olmuyor. Her engel de, yaşadığımız her acı da bizim yolumuzu kapatmak için, üzülmemiz için verilmiyor. Çoğu zaman önümüzde duran şey bir engel, yani bizi durdurmak için değil, bizi korumak için orada. Ama anlayamıyoruz. O an bilemiyoruz. Sadece istediğimiz şeyin olmadığını, planımızın bozulduğunu görüyoruz. Lakin gün gelir, insan geriye dönüp baktığında, vaktiyle şikayet ettiği bir gecikme için içinden sessizce ne der? İyi ki şöyle şöyle olmuş, şunu yaşamışım, böyle olmuş der. Çünkü beterin beteri vardır. Olayların hiç görmediğimiz bir de bir başka yüzü vardır.
Bunlara benzer daha neler var neler yaşadığımız, belki fark etmediğimiz. Zaten amacımız da bunları fark edebilmek. Şu vakte kadar bize kulak verdiğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyor, buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Eğer alacağımız sevaplar varsa siz kardeşlerime de ortak eylesin. Amin. Daha size ne söyleyeyim? İyi ki varsınız. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidin.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.